0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik. Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
3: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windener Strasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
7: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara, Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
8: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rose Gül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rose Gül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rose Gül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
5: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Northvan. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
8: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
9: Düşme. Düşersen bağımsızlığını ilan eder dostların. Görüş günlerin yasaklanır.

düştün mü? İlk önce güvendiklerin vurur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne, işe yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz, yorulursun, düşme. Düştün mü isyan edersin yaşadığın hayata. Gözyaşlarını dökersin her gece yastığa. Yılanın ne kadar masum, kurdun susuz, çakalın çakal olmadı.

düşünce sahili olmayan bir deniz olur koca dünya. Sığınacak bir liman bulamaz, kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun. Düşme. Düştün mü? Başucunda bir tek anan olur. Gerisi de yaran olur. İmdat demeye engel olur gururun. Düşme. Kalıbı beş para etmez adamın söylediği sözden yaralanır olurun. Düşme.

düşersen maziye dalar gider gözlerin. Yazılmamış hikayeni okursun. Düğümlenir boğazında kelimeler, kederinden kahrolursun, düşme. Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerle. Seni üzenleri hayatından sileceksin gerekirse, düşme. En iyisi mi bir kurşun sık hayatının orta yerine, barut izleri kalsın ellerinde, ama sakın, ama sakın

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
3: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres Bahrenfelder Schütrasse 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitisprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitisprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
5: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres Windenerstrasse 52 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

benim ekmeğim, aşım, sırdaşım, sesime ses katan iki yoldaşım. Küçücükten beri dost, arkadaşım, iki gözümün nuru, vefalı sazım. Duvara asmaya kıyamadığım, çaldıkça çalmaya doyamadığım, dört mevsimi biz beraber yaşadık, acıyı, neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım, her evde bir çığlık, feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım. Her delerde her bir nota, sus sazım.

esirgemem sözümü ben. Çıkıp gelse de ölüm, geri götüremez adımlarımı hiçbir şey gülüm. Ucu ayaklarımda kırılmış, ardımda ne dikeceğim.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.

0: 5151.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
2: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde, mobilyalardan tek

0: 5151.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Kuzey Almanya'da.

0: Yaz günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: bize bağla. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Radyo Merhaba. Reklamlar.
0: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde, mobilyalardan tekte ve

0: 5151.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
2: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
3: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara, Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
4: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
5: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres Windenerstrasse 52 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitisprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitisprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
8: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Catering, Arif Güven Showtime'ı sunar.
1: Arif Güven Showtime. Arif Güven
2: Showtime. Selam Arif abi, İstanbul Tuzla'dan Tayfun. Ben de buradayım.
3: Selam abi, seni Ayrabul'dan dinliyorum, ben de buradayım.
1: Arif Güven Showtime.
4: Selam Arif abi, Manisa'dan Uğur, ben de buradayım.
5: Günaydın Arif Güven, İstanbul Pendik'ten Figen, buradayım.
6: Manavgat'tan Osman abi, buradayım.
7: Abilerin bir tanesi, Koçköy'den Sibel ben, senin olduğun her dakika ben de buradayım.

0: Beyler, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan 0 kilometre
1: Cillop gibi
0: yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
2: Susun başlıyor. Arif Bey, bu tarafa lütfen.
3: Arif Güven Showtime.
0: Muhabbetine bayılacağınız, enerjisine şaşıracağınız,
1: güleceğiniz,
0: eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime, Arif Güven Showtime başlıyor.
4: Ben Mişen mi? Kardeş kardeş beraber bayanlar beraber, baylar.
5: Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
4: Sevgili dinleyenler hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar, kurban olduklarım. Hemen şöyle programın çok çok başındayken halinizi, hatırınızı sormuş olalım. Gençlik iyi misiniz? Gerçi bir şey söyleyeceğim. Hakikaten söylüyorum. Zenginler o kadar zengin olmadıklarını iddia ediyorlar. Fakirler malumunuz çok şükür iyiyiz diyorlar. Kimseden doğru bilgi alamıyoruz. Zenginler, evet abi. Ne oldu, bizim form müziğimiz mi değişti abi? Böyle bir şeyle girmiyorduk. Ha, babam sınıfıyla giriyorduk. Ha, oraya bağlayacağız. Aa, o peki. Canım kardeşim, umarım iyisinizdir. Umarım keyiflisinizdir. Hakikaten beni soracak olursanız hayvan gibiyim. Hani böyle hayvan gibiyim dediğime bakmayın. Ya yani hayvan gibiyim evet ama çiçeğim koala gibiyim, öyle söyleyeyim. Malumunuz koala hayvanını bilenler mutlaka biliyorlar. Bütün gün gerçekten söylüyorum. Okaliptus yaprağı yiyorlar. Kafa bir ton. Evet abi, kafa bir ton öyle dolaşıyor. Gerçi hoş koaladan bahsediyoruz. Sevgili dinleyenler, hatta dolaşmıyor. Tembel tembel oturuyor abi. Evet aynen öyle. Koala hayvanını bilenler mutlaka biliyorlar. İşte 24 saatin 20 saatini uyuyor. Geri kalan 4 saatinde besleniyor. Vallahi söylüyorum. Çakır keyif sürekli öyle. Şanslı hayvan, yemin ediyorum. Vallahi söylüyorum. Bugün koala gibi hissediyorum kendimi. Hiçbir şey yapasım yok. Gençlik, hiçbir şey yapmayınca daha çok hiçbir şey de yapasım gelmiyor. Yani. Gerçi şunu da söyleyelim ki. Çiçeğim kurban olduğum. Ne bileyim, bu sabit saat uygulaması beni de çok etkilemeye başladı. Dolayısıyla hani hayvan gibiyim diyorum ya. Bu saat yani uygulamasından dolayı daha çok köstebek gibi hissediyorum kendimi. Çünkü yavrum gün yüzü görmüyoruz ya, açık ve net. Vallahi söylüyorum ya. Ama tabii ki de hayvan gibi deyince kuş gibi olmak isterdim ya. Mis gibi uçuyorsun. Özgürsün. Ne cins olduğun hiç önemli değil. Gerçi bizim memlekette hakikaten söylüyorum yani. Ne cins olduğun hiç önemli değil, yemin ediyorum. Tak diye indirirler adamı yani. Ara sıra okuyoruz bu tarz haberleri gençlik. Şimdi dur. Dur oğlum dur. Başlar başlamaz esprilerle. Canım kardeşim, şey gibi olmuyor mu? Okulun ilk hani günü ders işleyen öğretmenler gibi değil miyim? Hakikaten söylüyorum ya. Başlar başlamaz böyle bir enerji. Ben bu fon müziğine çok alışamadım. Açık ve net söyleyeyim yalnız gençlik. Hani oğlum babam sınıfına bağlanıyordu bu. Sürekli altta dımbır dımbır bir şeyler var. Ha? Velhasıl bir afyonu patlatalım diyeceğim de bugün hakikaten söylüyorum, afyonu patlattım gençlik ya. Şimdi ilk defa denk gelenler varsa oğlum bu adam yarım akıllı falan diyebilirler, son derece doğru. Hani 2 gram akıl vardı, o da gitti abi. Ha, bağladık mı? Bağlamışız, dur bakayım. Ha, babam sınıfına bağlandı şarkı.
1: Hadi baba.
4: Güzelmiş, güzelmiş. Velhasıl şunu söylemeye çalışıyorum. Kurban olduğum, bak bunun daha önceki bir versiyonu şöyle yaşamıştım. Muhtemelen birçoğunuz yaşamışsınızdır. Sabahtan afyon patlamamıştır. Şimdi canım kardeşim, çöpe gidiyorsunuzdur, çöpe atmaya. Sonrasında kapağı açar açmaz diye böyle bir kedi çıkıyor. Aklım böyle gidiyor. Bugün bunun tam böyle hani tuhaf bir versiyonunu yaşadım. Buraya gelmeden önce birisiyle bir görüşmem yapmam. Yani görüşme olması gerekiyordu. Gittim. Asansörü bekliyorum canım kardeşim. Asansörün kapısı açıldı. Yavrum kurban olduğum, tamam hayvanları çok seviyorum ama bir asansöre Doberman'la binmek nedir arkadaş? Hakikaten söylüyorum yani. Afyon patlamamış, gözleri açtım asansörde. Hakikaten söylüyorum, karşımda kocaman bir Doberman. Dedim sahibine, oğlum ejderhayla binseydin bari. Bir anda abi, hiç de beklemediğim bir manzara olduğu için söylüyorum. Köpekle göz göze geldik. Yemin ediyorum sevgili dinleyenler, aklımı, yerimi, yurdumu, her şeyimi kaybettim yani. Bir de şimdi sahibi hayvanı tanıdığı için tamam severim hayvanları ama sahibi hani biliyordur hayvan uyumlusu gerçi ama Doberman be kardeşim şey diyor bir de bana. Gelince bir şey yapmaz korkmayın. Ya dedim canım kardeşim bak bu senin bana söylediğini bu köpek bizzat söylese ben yine güvenmem yani. Asansör kardeşim kaçacak yerin de yok yani. Velhasıl bir afyonu hakikaten söylüyorum. Asansörün kapısında kaybettim yani orada patlattım. Dur anlatırız kurban olduğum. Havasına suyuna taşına toprağına memlekette ne oluyor diye bitiyor. Bir dünya haberimiz var. Ama malumunuz şu teşekkürname kısmını böyle bir aradan çıkartmakta fayda var. Ne diyoruz? Bugün de dinlemek için bu radyo programını tercih eden bütün kıymetli dinleyenler. Kurban olduklarım ne kadar güzelsiniz ya. Vallahi söylüyorum. Ve bu radyo programını dinlemeyen insanlara ağza alınmayacak şeyler söylemiyorum. Çiçeğim nasıl olsa duymuyorlar, nasıl olsa dinlemiyorlar yani. Teşekkürler gençlik. Sonra cuma. Bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar. Çok çok paralar kazandığınız harikulade keyifli günlerden birisi olsun. Aynı zamanda benim oturduğum yerde 2 senedir tadilat nedeniyle zararına satış yapan esnafa da hayırlı işler olsun. Babacığım 2 senedir hakikaten söylüyorum camda yazı asılı. Tadilat sebebiyle zararına satışlar. Dedim acaba hani neyin tadilatını yapıyorlar? Çin setini mi restore ediyorsunuz nedir? 2 sene be kurban olduğum 2 sene. Bir bu versiyonu var bir de biliyorsunuz hani batıyoruz zararına satışlar var. O da 3 yıldır batamadı yani ki batmasın inşallah ama. Onlara da hayırlı işler öyle söyleyeyim. Yani. Sonra cuma. Canım kardeşim trafikte bizlerle birlikte olanlar, seyir halinde olanlar, kurban olduklarım kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Aman dikkat, aman dikkat. Sonra ne bileyim şu trafik kurallarına bir uyalım ya. Özellikle insanlara da hak veriyorum. Diyorum ya sabahın köründe yollara dökülüyorlar. Çiçeğim buraya gelirken yeşil yandı. Önümdeki hala gitmiyor. Dedim oğlum yeşil yandı içimden. Hadi artık baktım hala gitmiyor. Kafayı pencereden çıkarıp seslenesim geldi. Hani neyi bekliyorsun artık? Koyu yeşile mi dönsün bu ne olsun? Bas git artık yani. Velhasıl seyir halinde olanlar, kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Kurban olduklarım bütün öğretmenlerimize, öğrencilerimize, malumunuz asker kardeşlerimize, emniyet mensubu arkadaşlarımıza, jandarmamıza, sağlık çalışanlarımıza. Arif Güven oğlum bak biz de çalışıyoruz diyen herkese. Selam olsun. Trik trak trik trak olur mu hiç çalışmamak? Çünkü her gün hakikaten söylüyorum fakirleşiyoruz ya. Yavrum bir günde %2.2 fakirleşmişiz. Vallahi söylüyorum. Senin hiçbir şeyden haberin yok. Vuruyorsun kafayı yatıyorsun sabah bir kalkıyorsun. Ki bugün böyle bir rakam verilmiş. %2.2 fakirleşmişiz. Bu fakirleşmek artık bizim tövbe yarabbim atasporumuz falan mı oldu? Ne oldu anlamadım ki yani. Bir de %2, %3 fakirleşiyoruz. Bir kişi de çıkıp bir açıklama yapmıyor ki. Bir önlem almıyor, bir müdahale etmiyor. Muhtemelen başımızdaki yetkililer de onlar da bizim gibi. Bakalım ne olacak diye hep birlikte izliyoruz yani. Dur oğlum başlar başlamaz. Anlatırım, kurban olduğum anlatırım. Ve tabii ki de klavye kahraman arkadaşlarımız harikasınız. Çok çok teşekkür ediyoruz valla. Acayip keyifli mesajlar var. Birazdan mı? Birazdan hem böyle şey veririz abi. Sosyal medya adreslerimizi veririz. Hem de şöyle bir yoklama yaparız. Bakarız memlekette neredeyiz? Gezegende neredeyiz? Canım kardeşim. Bütün klavye kahraman arkadaşlarımıza. Çok çok teşekkürler gençlik. Valla. Kurban olduğum. Yeter artık ya bu kadar. Bak kaç dakika? 7 dakika 43 saniyeden beri konuşuyormuşum. Canım kardeşim bu kadar açılış yeterli olmuş olsun. Duydun Arif Güven Showtime elbette bugün de radyonda.
3: Yeni bölümler, yeni bir macera.

0: radyomuzun sesini biraz daha...
1: Birazcık daha yükseltin şebepe değil.
0: Yayında.
1: Canım kardeşim 0530 071 43 55. Arif Güven Showtime WhatsApp numarasıdır. Şöyle bir yoklama yapacağız. Bakalım memlekette neredeyiz, kimlerle birlikteyiz? Kemik kadro bizimle birlikte mi? Yine çok şükür toplanmışız gençlik. Aynı zamanda bizi Instagram'dan takip etmek isteyen dostlarımız varsa Çiçeğim Instagram adresimiz malumunuz programımızın adıdır. Arif Güven Showtime yazdığınızda elbette çıkacaktır. Başka Facebook giller Arif Güven Showtime. Twitter oğulları et Arif Güven.
0: Evet abi.
1: Bakalım yoklama sonrasında memlekette ne oluyor ne bitiyor elbette haber başlıkları. Antalya ile başlıyoruz. Manavgat'tan sevgiler patron, eyvallah kurban olduğum. Canımım çok çok teşekkür ederiz. Can yollamış. Uşak'tan selamlar abi. Bugün de seninle birlikteyiz. Allah razı olsun canım kardeşim. Buyurun. Ben Ahmet. 15 yıldır dinliyorum seni. Vay be. Bu nedir? Bakayım bu şarkıya ölüyorum. Canım kardeşim Belçika'ya selam olsun ki helal olsun, haberimizde gelmiş zaten. Kemal iğrenç bir espri yapmış kendisine. Kemal'in yaptığı bu iğrenç esprili mesajı size okuyarak size kötülük yapmak istemiyorum. Bilin ne kadar sizi düşünen bir insanım. Hakikaten söylüyorum. Kemal ikinci bir emre kadar bana mesaj yollama. Kemal bana mesaj yolla dersen mesaj yolla ki demeyeceğim açık verin. Yok be, Kemal'i çok severim. Dolayısıyla böyle bir dostluğumuz vardır. Bunu da istinaden biraz yükleniyorum. Bakalım. Selamlar abi. Selamlar canım kardeşim. Kapadokya'dan merhabalar. Patron eyvallah kurban olduğum. Burani. Bandırma burada eyvallah. Çanakkale Biga'dan. Serpil'im çok çok teşekkür ederim. Biga'daki bütün dostlara selam olsun. Düzce burada patron, Düzce. Bilecik'ten selamlar. Kral hoş geldin. Eyvallah kurban olduğum. İyi yayınlar, biz de buradayız. İnegöl'den Mustafa. Mustafa'cığım hoş geldin. Kardeşim merhabalar. İyi yayınlar. Bakayım. Biz de yapıyorsunuz serviste patlıyoruz. Evet ya. Şu trafikte seyir halinde olanlarla ilgili konuştuğumuz bir durum vardı. Bununla ilgili mesaj gelmiş. Bakayım. Selamlar paşam. Almanya burada. Ay kurban olurum. Almanya değil o. Almanya'ya sevgiler saygılar. Almanya. Buyurun. Tokat'tan merhaba abi. Merhaba canım kardeşim. Yusuf yollamış. Bakayım nereden. Mardin'den selamlar patron. Eyvallah kurban olduğum. Nazilli burada. Elbistan'dan selamlar abi. Eyvallah canım kardeşim. Hakan'ım kurban olduğum. Bir de bir fotoğraf yollamış. Muhtemelen çocukların fotoğrafı. Elbistan'a selam olsun. Dünya tatlısı o kardeşlere selam olsun. Bu ne bakayım? Yalova burada, Yalova. Valla gördüklerimi okuyorum gençlik. Selam Arif'im, olmazsa olmazım. Aşkım Nazlım'la. 638 İbrahim abimiz. Bu nedir? Ünye Hüseyin, biz de buradayız. Eyvallah kurban olduğum. Bakalım. Abi merhabalar, merhaba. Canım kardeşim benim çok. İlk defa yollamış valla. Teşekkür ediyoruz. Arif Bey merhabalar, Fatma ben. Bayılıyoruz şuna. Ay kurban olurum ya. Çok çok teşekkürler Fatma Hanım. Buyurun, ilk defa gelmiş abi. Selam Arif Bey. Elbistan Türk Telekom çalışanları olarak seni dinlemekteyiz. Bir selam yahu. Canım Elbistan ve Türk Telekom çalışanları kolay gelsin. Tokat'tan Bekir abi eyvallah kurban olduğum. Hatay'dan Mustafa yine seninle birlikteyiz. Teşekkürler gençlik, teşekkürler vallahi söylüyorum. Ses kaydım var. Yavrum nedir bu, ver bakayım.
2: Yaz komutanım bizi değiştirmeye. Bu saatte yoklama olmaz, olsa olsa işleme olur.
1: Yes.
2: Kattık seninleyiz.
1: Eyvallah kurban olduğum. Yoklama diyoruz ya, işleme. Bir tane bir mesajımız vardı kurban olduğum ya. Ha neredeydi o? Onu bulabilir miyiz ya? Bu mudur çiçeğim? Ver bakayım.
3: Arif kardeşim. Heh. Ben Keşan'dan tır şoförü Halil.
1: Eyvallah.
3: Senin aslan sütü içtiğini biliyorum. Bana adresini ya da çalıştığın radyonun adresini mesaj olarak at WhatsApp'tan. Abicim sana bir kilo keçi peyniri helalinden mi? Bu kardeşinden kabul et şu hediyeyi be. Allah razı olsun kabul edersen.
1: Canım abicim kurban olduğum. Hakikaten söylüyorum, düşünmen yeterli ya. Bak bir kilo keçi peyniri demiş ya. Valla keçi peyniri bırak ya, keçinin boynuzunu yollasan. Derim ki kurban olduğum, beni düşünmüş bunu yollamış derim. Yine kemiririm yani. Çiçeğim sevgili dinleyenler. Oo, daha bir dünya mesajımız var. Yavrum şuna bir tıklasana kurban olduğum.
0: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükselt.

0: Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Radyo merhaba, reklamlar.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
5: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
6: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.

0: Arif Güven Showtime devam ediyor.
1: Arif Güven Showtime.
2: Selam Canciğer, Bergama'dan takipteyiz.
3: Radyocuların kralı Arif Güven, merhabalar. Gebze'den Özgür ben. Ben de buradayım.
1: Arif Güven Showtime.
4: Merhaba Arif Güven, ben İnegöl'den İlknur. Ben de buradayım.
5: Arif'im, ben de buradayım ama saat ücreti 20 lira. Hayırlı işler.
6: Selam Arif Güven, Lüleburgaz'dan biyotek olarak ben Hayriye İkizler.
7: Ben Merve.
8: Ben Cansu.
9: Ben Büşra.
10: Ben Aslı.
11: Ben Tuğçe.
12: Ben Şennur.
6: Seni dinlemekteyiz.

Arif kardeşim selamlar olsun. Bandırmadan tır şoförü Taner. Ben de ilk defa yazıyorum. Allah'a emanet ol kardeşim. Canım kardeşim, kurban oldum. Kazasız belasız cezasız yolculuklarınız olsun inşallah. İlk defa mesaj yollamış. Bakayım. Merhabalar, merhaba. İlk defa yazıyoruz. Hakikaten söylüyorum. Sevgili dinleyenler, siz böyle bir arasına gaza getirmek lazım demek ki. İlk defa yazanlar varsa, şimdiye kadar hiç yazmadık, hep dinliyoruz seni diyenler varsa, bir dedik ki yazın bakalım ya. Evet. Buyurun. Düzce'den selamlar. Nazlıcığım. Nazan, özür dilerim. Bakayım. Valla bir dünya ses kaydımız vardı. Program öncesinde okumuştum. Çok da mutlu olmuştum. Ama şimdi ortalık karıştı. Hakikaten söylüyorum. Bir dünya mesaj var. Gözden kaçan mesajlar için gençlik çok çok özür dilerim. Valla söylüyorum. Şimdi memlekette ne oluyor diye bitiyor. Gezegende ne oluyor diye bitiyor. Bu ne? Arif, telefonu değiştirdim. Sesi muhteşem geliyor bugün. Madem sesim çok güzel geliyor. Sevgili dinleyenler, çok pis kaza geldim. Size şimdilik kısa bir uzun hava okuyarak programa... Haberler. Yavrum hakikaten ya. Ne oluyoruz? Nereye gidiyoruz? Bir günde %2.2 fakirleşmişiz gençlik. Dedim oğlum artık bu fakirleşmek, bu sürekli gelen zam haberleri bizim bir nevi atasporumuz falan oldu yani. Çeyrek altından bahsediliyor kurban olduğum. Valla bir şey söyleyeceğim. Benim birisine çeyrek altın takıyor olmam için o düğünün benim düğünüm olması lazım. Diyorum ya, hakikaten doğru. Düğünde var mı abi çeyrek altın takan eşe dosta? Ha? Ben çok düğünlere katılmıyorum ama muhtemelen artık hani bu fiyattan sonra bu çeyrek altın düğünlerde çok görülmeyeceği için bana kalırsa seyrek altın olsun yani. Çeyrek altını seyrek göreceğiz, öyle söyleyeyim. Yani. Valla bekar kardeşler, hani şimdi genel anlamda konuşmak istemiyorum ama kendi eşim dostumdan bahsedeyim. Evliliği aklınızın ucundan geçirmeyin, yemin ediyorum yani. Abi hakikaten söylüyorum. Kendi eşime, dostuma söylüyorum. Herkese tabii ki buradan seslenemem. Ne bileyim, kendi aileme sesleniyorum. Gençlik, bekar olanlar, gaza gelip evlenmeyin bu bir yer. Bana kalırsa sünnet falan da olmayın artık, yemin ediyorum yani. Evlenirseniz başınızı yaktığınızda kalırsınız. Sünnet olursanız mağribunuz, kestirdiğinizde kalırsınız vallahi billahi yani. Hiç kimse öyle hani şunu takar bunu takar diye böyle bir talepte bulunmayın. Kimse bir şey takacak hali değil. İvit abi, buyurun, günün zam haberleri abi. Pasaport ücretlerine %36 zam geliyormuş gençlik. Ya abi, artık yurt dışı tatili gerçekten söylüyorum yani, hayal oldu ya. Vallahi hayal oldu. Bir de durum şuna benziyor gençlik. Bakın şimdi, bu çok ciddi bir şey anlatacağım. Çok böyle minik bir örnek vereceğim. Yavrum, eskiden hani şimdi hala var mı bilmiyorum ama benim dönemimde okul yıllarında şöyle bir şey oluyordu. Hoca bir şeyler anlatıyordu, tahtada anlatıyordu. Sonunda da diyordu ki, anlamayan var mı diyordu. Mesela hiç parmak kalkmıyordu abi. Hatırlarsınız bu manzarayı. Öğretmen soruyordu işte, anlamayan var mı diyordu. Babacığım bir tane el bile kalkmıyordu. Sonra diyordu ki, anlayan var mı diyordu. Yine hiç parmak kalkmıyordu. Ya dedim şimdi ya, hani galiba içinde bulunduğumuz durum da buna benzemeye başladı. Yani insanın malzemesinde bu var galiba. Başımızı hani belaya girmesin, başımıza bela almayalım diye. En ufak konuda bile muhatap olmak istemiyoruz hiç kimseyle yavrum. Tabii canım. Eskiden ciddi söylüyorum ya. İşte hani yazdan kışa geçerken, malum kışlıkları böyle çıkartırken bir bakıyorduk elimiz işte hani bir ceketin cebine atıyoruz. Aa, bir kağıt falan çıkıyor, böyle heyecanlanıyoruz. Diyoruz ki geçen seneden para kaldı şimdi. Seviniyorduk değil mi? Vallahi söylüyorum, artık o sevincimiz de kalmadı ya. Muhtemelen hani TL çıktığı zaman artık sevinemiyoruz. Diyorsun ki keşke hani bu çıkacağına cebimden Antep fıstığı çıksaydı yani. Vallahi bugün biraz böyle bir zam haberleri var. Ama şimdi hani özellikle buradan hani ilerleyelim de istemiyorum. Fakat önümüz, arkamız, sağımız, solumuz sürekli haberler. Bu tarz haberler. Elbette 3. sayfa haberlerine de bakacağız. Canım kardeşim, sen olabiliyorsan sakın hiçbir yere ayrılma. Şimdi minicik bir mola mı veriyoruz abi? Evet, öyleymiş. Minicik bir mola. Moladan sonra buradayım. Canım kardeşim, kurban olduğum, sakın hiçbir yere ayrılma.

0: Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Yeni bölümler. Yeni bir macera.

bulundum. Yes derken sevgili dinleyenler, sunucunuz galiba hava kaçırıyor. Bir tısladım abi ses. Şimdi bir haber yollamışlardı. Dur bakayım nerede. Galiba benim sorum da bu abicim bak. Teşekkür ediyoruz. Kendisiyle evlenen Brezilyalı model şimdi kendisinden boşanıyormuş canım kardeşim. Tövbe rapim ya. Özel birisiyle tanıştım. Allah Allah. Erkeklere güvenini yitirdiğini söyleyen ve bu sebeple kendisiyle evlenerek manşetlerde kendisine yer bulan 33 yaşındaki Brezilyalı model bu sefer de boşanma kararı almış abicim. Ne diyorsun ya? Sevgili dinleyenler, benim sonum da galiba bu. Kendi kendime tövbe yarabbim ya. Boşanmış mı kendisinden? Nafaka alacakmış mı? Ha? Kurban olduklarım, hesap edeyim. Bak, kendisiyle evlenen bile boşanıyor. Başkasıyla evlenen T. Yani... Bu nedir abi ya? Hakikaten söylüyorum yani. Ha? Kendisiyle evlenmiş, kendisinden boşanmış. Çocuk yoktur inşallah. Çünkü malumunuz olan hep çocuklar oluyor kardeşim. Velhasıl teşekkür ediyoruz bu haberi yollayan dostumuza. Şimdi bu nedir? Abi yayınlar. İstanbul'dan Sezer.

0: Arap turist kılığına girerek yoldaki bir taksiciye Bostancı'dan Bağdat Caddesi'ne gitmek istediklerini söylüyor. İstanbul'u bilenler o iki mesafeyi mutlaka biliyorlardır. Taksici Bostancı'dan 2 kilometre uzaklıktaki Bağdat Caddesi'ne gitmek isteyen fenomenlerden, ki fenomen olduklarını bilmiyorlar. Taksici 20 dolar istemiş abi. 20 dolar. Ayrıca takside POS cihazı olmasına rağmen şoför kredi kartıyla ödemeyi kabul etmeyip nakit para istemiş. Taksicinin 20 dolar 41 sent, 20 doları verin 41 sent benden hediye demesi de dikkat çekmiş. 2 kilometrelik yola 20 dolar istiyor, 41 senti de var, o da diyor benden olsun yani. Sonra ne olmuş? Sonra bak şimdi, diyor ki Bağdat Caddesi'nden Bostancı'ya gitmek için bu sefer başka bir taksiye binmişler bu arkadaşlar. Taksiciden taksimetre açmasını istediler. Taksimetreleri açmayan taksici, ödemeyi kredi kartıyla yapmak isteyen fenomenleri taksici reddedip o da nakit para istemiş. Velhasıl bu anlarda haklı olarak görüntülenmiş. Gerçi bir şey söyleyeceğim şimdi, hani fenomenleri dolandırdılar falan haberi yapmışlar ama zaten bu arkadaşlar dolandırılmak için bilmedi mi bu taksileri? Amaçları oydu zaten. Tamam işte, amaçlarına ulaşmışlar, dolandırılmışlar abi. İşte bunlar kurban olduğum havasına, suyuna, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizin haberlerinden sadece bazıları.
1: Hayat zor bir serüven. Seni seviyorum Arif Güven.
2: Aha parım aparım, gökten yıldız kaparım. Gökten yıldız kaparım. Senin gibi radyocuyu baş tacı yaparım. Baş tacı yaparım.
3: Güne başlamak için güneş, sürdürmek için Arif Güven lazım.
4: Bağ babadan, zeytin dededen kalmalı. Programcı adam dediğin Arif Güven gibi olmalı.

0: Arif.
1: Antakya'dan Elif. Ben de buradayım.
2: Arif'im, Tokat'tan takipteyiz. Hakan ben. Allah emanet ol.
3: Yalova'dan Emine ben. Buradayım.
4: Arif Güven. Showtime.
5: Ben Manavgat'tan Bay Çiko. Sana çok teşekkür ediyorum.
6: Selamun aleyküm Arif abi. Giresungör Adadan Mehmet. Ben de buradayım abi.
7: Merhaba Arif abi. Ben Karpuz'dan Özlem. Merak etme, ben de buradayım abi. Ben de.
8: Selam Arif abi. Ben Hatay'dan Ebrar. Ben de buradayım.
9: Selam. Kırklar elinden İstanbul'da seyrediyorum. Zeynep ben. İyi yayınlar olsun. İyi yayınlar olsun. İlk kez dinliyorum. Enerji harika. Sevgiler, hoşça kalın.

0: Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Radyo merhaba, reklamlar.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
5: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
6: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Şitrase 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.

0: Arif Güven Showtime devam ediyor.
1: Arif Güven Showtime.
2: Arif merhaba. İzmir'den Ayşe, ben de buradayım.
3: Şaka şaka abi, Manisa'dan İsmail, ben de buradayım.
4: Arif abi selam, biz Gebze'den. Seni çok seviyoruz, biz de buradayız.
5: Selamünaleyküm Arif abi, kolay gelsin. Ben Bursa İnegöl'den Emre. Abi senin olduğun her an biz de buradayız. Abi sen olmadın mı dükkanda işler olmuyor abi. Vallahi olmuyor. Bazen böyle pazartesi salı falan arada bir yayında olmuyorsun abi. İnan o kadar kendini aratıyorsun ki. Yani abi sen olmadın mı çalışmanın tadı bile olmuyor abi.
6: Arif abi merhaba. Ben Uşak'tan Ceylan. Şu anda tarlada fasulye yoluyoruz. Ben de buradayım.

0: Güven Show'da.
1: Aynen öyle kurban olduklarım. Şöyle bir bakalım memlekette ne oluyor, ne bitiyor, gezegende ne oluyor, ne bitiyor, haberler. Buyurunuz. Markette şarküteri reyonuna giren kedi kavurma yedi diye böyle bir haber var. Bildiğin havuz medyası gibi olmaya başladık, yemin ediyorum ya. Yeşin oğlum, yeşin, hakikaten söylüyorum. Kavurmadan bahsediyor. Kim bilir kilosu ne kadar. Bir şey söyleyeceğim. Gençlik bak şimdi. Hayvanın videosu da var. Kurban oldum. Ne güzel. Kimseye aldırış etmiyor abi. Kavurmayı götürüyor. Girmiş oraya. Tevekkili. Tevekkili. Hayatın pahalılığı. Hayvanları da suça iktiriyor. Kurban oldum. Aa, bu nedir ya? Karısını kiraladığı kobroyla öldürdü. Müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Haydi bakalım Hindistan'a gidelim abi. Hindistan'da mahkeme kiraladığı kobra yılanıyla karısını öldüren kişiyi müebbet hapis cezasına çarptırdı. Adamın daha önce bir kez daha yılan kullanarak karısını öldürmeye teşebbüs ettiği ortaya çıktı. Vay be. Yavrum, yılanla karısını öldürmek nedir ya? Çiçem ha? Valla adam mı yaratıcı? Sektörü kuran mı yaratıcı? Böyle bir sektör mü var ya? Ha, yengeyi öldürmek için yılan mı kiralıyoruz abicim? Ha? Beyler, sizin için bakabilirim. Günlük kiralık kobra kaçtan gidiyor bu aralara? Tövbe yarabbi, tövbe. Bu Hindistan'dan bir tane aklı başına bir haber çıkmıyor. Hakikaten söylüyorum ya. Ne yiyorlarsa, ne içiyorlarsa, gerçi hani... Buyur. Şimdi Hindistan'da çok fazla tecavüz durumları var. Bilenler mutlaka biliyorlar canım kardeşim. Buna şimdi çare bu mu olmuş abicim? Anti tecavüz kilodu icat edildi. Kurşun geçirmez, bıçakla kesilemez. Ne diyorsun ya? Hindistan'ın Tattarat eyaletinde... Dur bakayım. Ha. Yoksul aile kızı Tattara'nın kendi icat... Kızcağız kendi icat etmiş ya. Anti tecavüz kilodu... İş çamaşırı diyelim bari ya. Hindistan'da gündeme oturdu. Harçlıklarından biriktirdiği yaklaşık, ne işte, vermişler para birimli malzemeleriyle aldığı anti tecavüz kilodu bir anda toplu tecavüzlerin çok yaygın olduğu Hindistan'da kadınların yaşam umudu haline geldi. Kurşun geçirmez yavrum, kilot kurşun geçirse ne olur, geçirmese ne olur ya. Bıçakla kesilemez kumaştan üretilen anti tecavüz kilodunun üzerinde kemer kişi tarafından özel şifreyle kilit var ya, donda kilit var abicim. Donda kilit var abi. Şifre girilmedikçe açılmayan kilot kemeri üzerinden GPS cihazı ve video kamera gözü de bulunuyor. Bayağı teknolojik bir donmuş bu ya. Ha? Bu donla alakalı malumunuz, geride bıraktığımız günlerde konuştuk. İç çamaşırına çiçeğim zam gelmiş. Dedim oğlum, iç çamaşırı görülebilen bir şey değil. Dolayısıyla giymesek de olur. Ne olur yani. Da bu arkadaş da bayağı bir abartmış. Demek ki hakikaten tecavüz çok ciddi bir sıkıntı orada. Da şimdi böyle haber yaparsanız yavrum, tecavüzcüleri gaza getirirsiniz. Yani tabii canım. Durduk yere niye gaza getiriyorsunuz oğlum? Zamanında hatırlıyor musunuz sevgili dinleyenler? Bak, zamanında Hasan Celal Güzel kurduğu partinin kapısına "buradan içeriye hırsızlar giremez" yazmıştı. Ve parti bir yıl içinde 3 kere soyuldu yani. Tabii canım. Buyurun abi bakalım. Hep yurt dışı haberlerini bırakmışız sonlara. Brezilya'da mini etek giydiği için okuldan atılan genç kıza destek için arkadaşları için bak protesto. Oh be koçum, bizim memlekette hiç böyle protestolar olmuyor. Bu ne abi? Brezilya'da mini etek giydiği için okuldan atılan genç kıza destek için arkadaşları çıplak protesto. Valla bizim memlekette olmuyor böyle protestolar. Olsa çıplak bir şekilde sen protestoya katılır mıydın oğlum Arif Güven? Katılırdım. Katılırdım, valla katılırdım. Katılırdım ama en arkada durdum açık ve net yani. Tabii canım, arkada durdum. Bir de bir şey söyleyeceğim. Şimdi burada ablanın fotoğrafı var. Hakikaten bu kızcağız için mi protesto yapmışlar? Vallahi yapılır, billahi yapılır. Yavrum bak bir şey söyleyeceğim. Bu kız bizim okulda olsaydı... Kim bilir kaçta okula giderdim hakikaten. Sabahın köründe giderdim. Sen bizim topraklara gel oğlum. Bırak şimdi Brezilya'yı, derseniz bakalım. Kavga etti, eşinin kankasıyla kaçtı. Ya Rabbi, hakikaten söylüyorum ya. Ne kadar geniş insanlar var ya. Kocasıyla tartıştı. Evde bulunan 25 bin liralık ziynet eşyasını ve paraları da almış iki çocuğuyla birlikte eşinin iş arkadaşına kaçtı. Ya öyle şey olur mu ya? Bu şey gibi eskiden vardı ya. Alo, eşin seni aldatıyor. Bir dost. Sen kimsin oğlum? Kanka benim yani. Vallahi ne bileyim, hani bunların ben gerçek olduğunu falan düşünmüyordum ama ne bileyim, şu televizyonda melezyonda bazen denk geliyor. Öyle olmuş da böyle olmuş da gibi diyorum herhalde. Gerçek artık yani. Buyurun, aile boyu hırsızlık diye bir, hani baba mesleği mi diye soruyorlar ya bazı arkadaşlar, işte ne iş yapıyorsun, ayakkabıcıyım, baba mesleği mi falan diyorlar ya, bunlar mesela ailece abi. Aile meslek edinmiş hırsızdır. Gülmeyiniz, artık malumunuz galiba bir meslek oldu, bizim haberimiz yok. Yani çünkü bu kadar hırsızlık haberi ve ondan sonra hala dışarıda sanılıyor olması böyle bir şey düşündürtüyor insana. Ankara'da bu yıl içerisinde kiralık ev bakma bahanesiyle çıktıkları keşiflerin ardından 16 ayrı adrese girerek evlerden yüklü miktarda ziynet eşyası ve çok sayıda laptop, tablet, televizyon gibi elektronik eşya çalan hırsız karı koca olaylarda kullandıkları araçla yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık eylemleri sonrasında kiralık ev bakarken daha inandırıcı olması için teyzesi S.E.'yi de yanında getirdikleri öğrenildi. Adamla kadın hırsızlık yapıyor, inandırıcı olsun diye teyzeyi de getiriyorlar yanında. Bu ne abi, hakikaten söylüyorum ya. Çocukları da kullanmışlar, ara başlıkta bu. Girdikleri evlerden çok sayıda laptop, televizyon, bilgisayar gibi elektronik eşya ve para edecek olan bazı işte cihazları çalıyorlarmış. Karı koca hırsızın bazı hırsızlık eylemlerinde çocukları da kullanıldığı öğrenildi. Şüpheli EK, YK çiftinin teyzesi SY'yi de yanlarına alarak kiralık ev arama bahanesiyle keşfe çıkıyorlarmış canım kardeşim. Sürücü belgesini bile çalmışlar. Bu da ara başlık. Bakalım. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 8 adet bellek, 21 adet tetrazil. Geçelim buraları ya. Velhasıl şirket kurmuşlar abi. Sıkılıyorum böyle haberlerden ve böyle haberlerden sıkıldığım andan itibaren biliyorsunuz ki artık diyoruz yeter. Ayrılmayınız kurban olduğum. Daha bir dünya haberimiz var. Saate bakıyoruz. Olabildiğince relax. Gerekçe bir o kadar da zamanımız var. Arif Güven

0: hanımlar beyler, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven
1: buradayız,
0: yayın.
1: Buradayız, bağırma çiçeğim, bağırma yavrum. Sevgili dinleyenler, malumunuz Arif Güven Show Time hala radyonuzda olmaya kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi haberler aynı zamanda günün konusu. Günün konusunu çok çok önceden vermiştik. Yavrum bir kez daha verelim bu konuyu çünkü bayağı bir oldu. Çünkü bir verdiğimiz konuyu bir daha vermezsek yavrum benim haftaya perşembe bu işi bırakmam lazım. Dolayısıyla bitmeyen borçlar yüzünden daha kim bilir kaç sene bu işi yapacağım. Hakikaten söylüyorum ya. Beni sevmeyen arkadaşlara kötü bir haberim var. Evet abi. Buradayız daha. Uzun yıllar buradayız. Allah nasip ederse. Kazık çaktım. Gitmiyorum bir yere. Hakikaten söylüyorum ya. Nereye gidiyorsun oğlum? Şöyle bir şey yapalım abi. Evet hani tuhaf takıntılarımız vardır. Tuhaf alışkanlıklarımız vardır. Totemlerimiz vardır. Bundan bahsediyoruz. Bugün arkadaşlarımıza soralım bakalım. Çünkü baya baya olmuştu bu konu işleyeli. Abi benim şöyle bir takıntım vardı. Denizle gibi takıntılarınız var. Canım kardeşim tuhaf takıntılardan bahsediyoruz. Tuhaf alışkanlıklardan bahsediyoruz. Bunun içine ne bileyim abi futbol severler totem de katabilirler. İşte hani benim takım maç yaparken benim totemim şu abi gibi. Günün konusu bu olsun. 0530-071-43-55. Canım kardeşim malumunuz Arif Güven Show Time. WhatsApp numarası olmasa manyak mıyız niye verelim yani? Öyle değil yani. 0530-071-43-55. Arif Güven Show Time WhatsApp numarası. Abi bugün sesin hakikaten söylüyorum farklı geliyor diyor ya. Yavrum sizin de mesajınız çok farklı geliyor. Şuradaymışsınız yanındaymışsınız gibi hissediyorum. Hakikaten söylüyorum. Bilmiyorum abi her zamanki işte ses ne diyeyim yani. Anlaştık mı? Tuhaf takıntılar, tuhaf ne bileyim abi alışkanlıklar, tuhaf totemler olabilir. Günün konusu bu olsun. Abi benim takıntım şu. 0530-071-43-55 yazınız, yollayınız kurban oldum. Biz bu arada haberler bakalım ne oldu, ne oldu. Yavaş yavaş deliriyoruz. Ne oldu? Ne olsun yani? Temiz emin adımlarla deliriyoruz gençlik. Artık normal insanlar gerçekten hani anormal gelmeye başladı bana ya. Vallahi söylüyorum. Kendimden de biliyorum gençlik. Vallahi bak bana temiz delirdim. Ama öyle kolay olmuyor. Ben bu işe yıllarımı verdim açık net yani. Niye böyle söylüyorum? Caddenin ortasında tehditler savurup etrafa erkek yok erkek diye bağıran genci bir güzel dövmüşler aklı olarak. Yani şimdi... Yavrum sokağın ortasında bir insan çıkıp da niye erkek yok erkek diye bağırıyor yani... Nerede hikaye? Şöyle bir bakalım. Caddenin ortasında bağırarak tehditler savuran ve İzmit Kocaeli'nde delikanlının sözü geçecek beni iyi tanıyın diyen sözlerinin ardından etraftaki insanlara da erkek yok erkek diye bağıran bir tane bir arkadaş var. Belli ki bir sıkıntısı var. Diyor ki Kocaeli Gemci'de de delikanlıların sözü geçecek. Beni diyor iyi tanıyın. Ki esnaf da yakından tanımış zaten bizzat abi. Seni bir tık böyle bir eskiterek tanımış. Abi şimdi milleti niye durduk yere gaza getiriyorsun? Zaten herkes patlayacak yer arıyor. Erkek yok erkek diye bağırdı. İşte tam da o sırada esnaf olduğu iddia edilen bir kişi o gence pataküte dalmış demiş. Al sana erkek yani. Şimdi bu arkadaş niye bağırdı? Öteki niye gaza geldi? Niye dövdü? Hani erkek yok erkek deyince neye üstüne alındı abi? Bas git adam belli ki deli yani. Belli ki bir sıkıntısı var. Ben bunun bak bir şey söyleyeceğim. Bu gereksiz alınganlıkla ilgili bunun şöyle bir versiyonu vardı. Hiç unutmuyorum. Alsancak'ta çok böyle sevdiğimiz arkadaşlarımızla oturuyoruz. Çok affedersiniz hani üzülerek söylüyorum ama baya böyle kilolu bir hanımefendi geçti. Bizim spalarda bana şey dediler. Abi dediler bak tam sana göre. Ben de iş olsun diye dedim. Oğlum saçmalamayın lan ben evli 3 çocuk babası alamam dedim. Ben hani böyle kendi aramızda geyik yapıyoruz anlatabiliyor muyum? Dediler işte tam sana göre dedim. Saçmalamayın oğlum lan ben evli 3 çocuk babası adamım dedim. Arka masada çay bahçesiydi böyle. Arka masada oturan bir adam dedi bakar mısınız? Çevirdik biz de kafayı baktık haklı olarak. Dedi evli ve 3 çocuk babası olmak dedi komik mi dedi bana ya. Yani. Dedim bu ne gereksiz bir alınganlık kardeşim Allah Allah. Velhasıl erkek yok erkek deyince bu arkadaş da demiş ki gel erkek aradığın erkek burada abi. Deyip bir güzel dövmüş abi. Ne hale geldik hakikaten söylüyorum ya. Ha? Gençlik. Buyurun yani bakıyorsun işte hızlı araba kullananlar ne bileyim hava attığını zannediyorlar. Memlekette bakıyorsun kadınlarımıza kızlarımıza laf atmayı taciz etmeyi eğlence sananlar var. Çöpünü yere atınca umursamayanlar var. zengin ya da iyi bir meslek sahibi diye kendisini başka bir insandan üstün görenler var. Vallahi tuhaf böyle bir toplum olmaya başladık. Korkuyorum gençlik. Buyurun. Var da bir dünya haberimiz var. Al bak. Sahte peygambere 3 yıl 1 ay hapis cezası var. Oğlum sahte peygamber. Nasıl anlamışlar? Yavrum mor ışığa tutmuşlar. Acaba bunun hologramı var mı diye kontrol etmişler. Çıkmayınca da sahte demişler. Anlatırım kurban olduğum da işte böyle haberlerden sıkıldığımız andan itibaren biliyorsunuz günün konusuna başvuruda bulunuyoruz. Günün konusunu dostlarımıza verdik. Abi benim şöyle tuhaf bir takıntım var. Ne bileyim benim böyle bir totemim var. Ki futbol severler genelde tuttukları takımla alakalı maçlarında totem yapıyorlar. Günün konusu bu olsun abi. Dedik ve verdik. 0530-071-4355 malum Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Kurban olduklarımı şimdi öyle mi yapıyoruz abi? Peki şöyle bir şey yapıyoruz. Minicik bir mola, moladan sonra geri döndüğümüzde sizin mesajlarınızı mümkün olduğu kadar kulaklarınıza getirmeye çalışacağım.
0: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini

0: Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Radyo merhaba, reklamlar.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
5: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
7: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Şitrase 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
1: Arif Güven Showtime.
0: Arif Güven Showtime. Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
1: Arif Güven Showtime.
8: Antalya Manavgat'tayız. Okula gidiyoruz. Mural abinin servisindeyiz. Biz de buradayız Arif abi.
9: Arif abim. Zülfugazlıyım. Çanakkale'de okuyorum. Şu an Çanakkale'deyim. Oya ben. Seni dinliyorum. İyi yayınlar. Seni çok seviyoruz.
10: Günaydın Arif abi. Balıkesir Muraniye'den ben de buradayım.
11: Bu korna senin için Arif Güven. Menemen Helvacı'dan otoban yolu şantiyesinden İlkay. O da senin için gelsin.
12: Arif, seni dinlerken toprak küçüleri gibi olduk. Sana korna basacağım diye şimdi dengeler alıp herkes dışarı çıkacak.
13: Arif abi, ben Manavgat'tan İsmail. Sensiz bir sabah düşünemiyorum abi.

0: Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.
1: Arif Güvenç olsaydı mı radyonuzda ya?
0: Yayında.
1: Abi o acı çıkmak zorunda kalacak kadar kadın, seni çok seviyoruz. Eyvallah, kurban olduğum kalpler gelmiş. Teşekkürler gençlik. Şimdi malumunuz programı ortaladık, bir bu kadar daha sizlerle birlikte olacağız. Mesajlar, mesajlar, mesajlar. Sahte peygamber hayırdır? Bugün espri üstüne espriyle gebereceğiz gülmekten. Gülün dostlar, gülün. Güldüğümüz şeyler bizi ortak hale getiriyor. Ağladıklarımız onlar farklı yavrum. Bedavadan kahkahalar da atıyoruz dostlar. Evet, benim tezim bu. Eğlendiriyorum. Eğlendiremezsem gel buradayım tükür suratıma. Sloganımız buydu. Şimdi bakalım, bakalım, bakalım. Abi en tuhaf alışkanlığım, en tuhaf takıntım. Artık konu neyse. Totemden de olabilir, bahsediyor olabiliriz. Futbol severler özellikle maçları olduğu zaman malumunuz biliyorsunuz tuttuğu takımla ilgili totemleri olabiliyor. Günün konusu bu. Bakayım, bakayım, bakayım, bakayım. Etiket, barkod, yapışkan, herhangi bir şey. Bir şeyin üstünde mutlaka ve mutlaka sökerim abi diyor. Eyvallah, kurban olduğum. Buyurun. En tuhaf takıntım. Çorapsız uyuduğumda bunun farkına varırsam gece uyanır çorap giyer yeniden yatarım abi. Ben de hiç çorapla yatamam mesela. Mümkün değil abi. Bak dışarısı buz olsun. Çorapla yatamıyorum abi. Evet abi. Bakayım, bakayım, bakayım. Gittiğim mekanda garson beni tanısın, ne sipariş vereceğimi bilsin istiyorum. Tabii ki İstanbul'da bunu sadece spor salonu öndeki kafede yapabiliyorum. Bu ne egoistlik ya. Garson mutlaka beni tanısın, ne sipariş vereceğimi bilsin. Wait be. Buyurun. İzlediğim film, dizi, kitap isimlerini kimseyle paylaşmak istemiyorum. Hep bana kalsın istiyorum. Egoist. Tabii canım. Bu nedir bakalım. Abi kullandığım araç ve gereçleri evde veya işte hiç fark etmez. Temiz, düzgün ve düz olması gibi bir takıntım var. Bende de simetri hastalığı var galiba. Bilmiyorum. Çünkü yamuk olan bir şey varsa onu hemen düzeltmeye çalışıyorum. Dipnot aynada kendi suratımdakiler hariç. Çünkü düzelmiyor, anlatabiliyor muyum yani? Star Murat'ım, kurban olduğum. Kardeşim benim takıntım haftanın 7 günü Arif Güvenç Oltay'ı dinlemek. Cumartesi pazarda tekrarlarını dinliyorum. Allah Allah. Çok çok teşekkür ederim. Vallahi söylüyorum. Garip yollarda seni dinliyoruz kardeşim. Sen olmasan yüzümüz gülmeyecek. Allah razı olsun gençlik. Ömer'im yollamış. Bakalım Ömer'in takıntısı neymiş? Benim takıntım her sabah kalkınca Müslüm Gürses dinlemek. Sabah sabah. Abi ne oluyor ya? Hakikaten söylüyorum. Sabah. Yani Müslüm babayı çok severim. Onu zaten hiç konuşmayalım bile ama. Sabah sabah da vallahi söylüyorum yani. Olabilir mi bilmiyorum. Buyurunuz. Senin program bitmeden işe gitmiyorum. En büyük takıntım oldu. Sonra bir enerji tam gaz işte. Ay kurban olurum be. Teşekkürler gençlik, teşekkürler. Şimdi atıyorsunuz beni. Buyurun. Benim en büyük takıntım, siyah giyindiğimde her şeyim siyah olacak. Örneğin o gün diyor siyah tişört mü giydim? Siyah pantolon olacak, siyah ayakkabı olacak, siyah çorap olacak, siyah don olacak. Telefonun kılıfına varasıya kadar ya. Allah Allah. Abi tuhaf takıntım. Telefonda bekleyen bildirim görmekten nefret ediyorum. Hemen bakıyorum kimmiş neymiş, acayip sinirli bozucu bir durum diyor. Evet onu merak ediyoruz zaten ya. Çiçem yani telefonun ekranında böyle bir şey varsa bu ne la falan diye bakıyoruz yani. Bu tuhaf değil, rahat ol. Ya da tuhafsa da senin gibi bir sürü tuhaf insan var. Yani... Buyur bak. Banyo havlusunun her zaman aynı yerinde kafamı kurularım. Hani malumunuz vücudumuzun her yerine değiriyoruz ya. Mümkün olduğu kadar diyor. Başka yere değen yerlere kafamı değdirmemeye çalışırım. Yavrum fakir misin? Bornozun yok mu senin? Bir röpte şembirin bile yok mu senin? Gerçi hoş. Çok sevdiğim eşyaları kullanamıyorum abi. Saklıyorum. Tuhaf takıntı. Kullan be yavrum. Kullan kardeşim. Özellikle yatarken çorapları elle çıkartma bak. Önce sol ayak topu ile sağ ayak çorap ucuna basarak. Evet ya, ayakları kullanarak çorapları çıkartma durumu. Niye ellemiyorsun ya? Herkeste böyle bir çorap durumu var değil mi? Bir de şu çoraplar kokmuş mu diye alıp buruna götürme durumu var. Bak şimdi bunu mesela çorabı çıkarttıktan sonra yapmak gayet mantıklı geliyor. Ama acaba çoraplarım kokuyor mu deyip çorabı çıkartmadan ayağı buruna doğru uzatmak o hepten saçmalık yani. Yapıyoruz ya. Ben gördüm abi. Adam oturduğu yerde lan benim çoraplarım kokuyor mu acaba diye aldı ayağını abi uzata uzata burnuna kadar götürdü. Sonra uluslararası olimpiyatlarda jimnastikte başarımız yok. Niye? Adamın yaptığı harekete bak abi. Ayağını burnuna götürdü herif yani. Ayaktayken ayak yerde sabit sağa sola dönmek suretiyle ayak bileği ve sabit konumda ayak parmaklarımı çıtlatmak. Oğlum sen yetenek sessizliğine falan çık artık yani. Ayaktayken ayak yerde sabit. Sağ sola dönmek suretiyle ayak bilek ve sabit konumda ayak parmaklarımı çıtlatmak. Herhalde ölsem beceremem yani. Buyurun, bunu muhtemelen birçoğumuz yapıyoruzdur. Bak diyor ki marketten oda spreyi alırken kesin önlerdekini herkes sıkmıştır. Arkalardan alayım düşüncesiyle. Evet ya, bunu parfümde de yapıyoruz ya mesela. Deodorant alıyoruz. Diyoruz ki oğlum bunu herkes sıkmıştır. Arkalardan alalım yani. Çiçeğim, günün konusu bariz belli. Tuhaf takıntılarımızdan bahsediyoruz. Annem yolla 0530-071-4355. Abi benim şöyle bir alışkanlığım var. Benim şöyle tuhaf bir takıntım var. Benim şöyle bir totemim var dediğiniz acep ne varsa.
2: Arif Güven Show Time. Kaldırabildiğin kadar eğlen.

0: Ben Show'da.
1: Meşaja. Mesajımı aldın mı arkadaşım? Vay be, dur bakayım. Abi, tuhaf takıntım, tuhaf alışkanlığım ya da totemim, bakalım mı arkadaşlarımız neler yollamışlar. Çöpe atacak olduğum kağıtları çiğ köftecinin kestiği fiş dahi olsa bir daha birleşmeyecek kadar küçük küçük parçalara bölüp öyle atıyorum abi. Evet, bu birçok insanda vardır. Özellikle ne bileyim abi, banka ödemesiyle alakalı. Dekont mekonsa böyle paramparça ediyoruz. Doğru. Saatin alarmını sadece 3, 4 ya da 7 ile biten dakikalara kurmak. Oğlum, bu manyaklıkla. Hani ötekisi işte ne bileyim, kağıdı parça parça yapıp çöpe atmak belki diyorsun bir nevi tedbir de. Saat alarmını sadece 3, 4 ve 7 ile biten dakikalara kurmak. Sallıyorum mesela. 12.30'a değil 12.33'e kuruyormuş. 12.34'e kuruyormuş. 12.37'ye kuruyormuş. Hadi bakalım. Canım sıkılınca daha çok oluyor tabii ama sıkılmasa da neredeyse oturduğum her yerde bacağımı sallıyorum zangır zangır. Nefret ediyorum ya. Biri yanımda sürekli bacağını tık tık tık tık tık tık sallayınca hakikaten söylüyorum, bir tutuyorum zaten samimi seni. Diyorum oğlum bir dur ya. Bir dur oğlum, bir dur. Tuhaf takıntım. Telefonu şarjdan çıkartmak için şarjın illa %100 olmasını bekliyorum abi. Aferin çocuğuma. Yeni bir şey aldığımda eğer bu bir giyim ürünü ise bir hafta kadar giymem diyor. Bekleme koşuma gidiyor. Aa, kıyafet trolümü aldığın gibi giy işte yani. Giymiyormuş, bir hafta bekliyormuş abi. Araba kullanırken dur bakayım. Geçen araçların plakalarındaki sayıları ve kafamda toparlama, çıkma, çarpma işlemleri yapıyorum. Plakadaki harfleri alfabetik sırasını bulup toplu olarak hangisini sayıya dönüştürüp 4 işlem yapıyorum. Vay be. Tuhaf alışkanlıklarımızdan bahsediyoruz gençlik. Arabayla bir yere vardığım zaman kilometre sayacındaki günlük ve toplam verinin son hanesinin 5 olmaması için elimden gelen her şeyi yapıyorum. İstediğim yerden önce veya sonra park etmek, döner kavşakta bir tur daha fazla atmak, yolu o 100 kilometre 100 metre uzatabilmek için 50 metre kadar gidip ileri geri dönüyorum. Oğlum ne yapıyorsun sen ya? Allah Allah. Özellikle hangi şampuanı kullandığına dair çok fena takıntım oldu. Sırf bu yüzden önüme gelene hangi şampuan kullanıyorsun diye sormaya başladım bu aralar. Direkt insanlara hani burcu geçtim artık. Hani hangi burçsun, nedir? Hangi şampuanı kullanıyorsun diye. Buyur. Tuhaf takıntılar. Dedikodu yapıyorsam telefonu uçak moduna alıyorum abi. Allah Allah. Mesela bunu biliyoruz. Gece yatarken kapı açıksa mesela, kapım açıksa diyor, odanın kapısı, asla uyuyamam. Gelmiş. Yaz kış üstümde örtü, pike, battaniye, yorgan olmadan uyuyamam. Kendimi güvende hissediyorum. Yavrum yazın da ne bileyim abi, yorgan kulağa biraz tuhaf geliyor. Buyurunuz. Benim takıntım her sabah müdür geliyor mu diye ofisten aşağı gözetliyorum. Bir gün yakalanacağım ama ne zaman bilmiyorum. Allah Allah. Buyurun. Terziyim, iş yapmadan parayı alırsam işim rast gitmiyor gibi geliyor. Bu da bir ilginç. Sabah güneşliklerimi açtığımda onların dışarıdan görünmeyecek şekilde duvar arkasına getirmek. Ucundan kıyısından görünmeyecek diyor. İlla o güneşlikleri görmeyeceğim ben. Abi hakikaten söylüyorum, enteresan takıntılar var bak. Arabada müzik dinlerken sesi 3 dişin ilk kademesine getirmek. Sevdiğim şarkı çıktığında 4 dişin ilk kademesine çıkartmak. Çok sevdiğim şarkıya rast geldiğinde Allah ne verdiyse diyor. Arabayı geri park etmek. Düz park edince kafayı yiyorum ve dönüşte geri çıkacağımı bildiğimden daha da bilmeden geriliyorum. Halbuki diyor geri park edince öyle olmuyor. Evet tamam, olabilir bu. İzlediğim film, dizi, belgeselde bir sahnede tarih görüyorsam telefon galerisinde o tarihe dönüp neler olmuş kontrol ediyorum. Sevgili dinleyenler, beni korkutuyorsunuz, açık ve net söyleyeyim yani. Gömlek, mont fark etmez abi. Uzun kolu ne giyersem giyeyim kolları dirseğe kadar çekmek zorunda hissediyorum kendimi. İlginç. Sakız çiğnerken sıcak bir şeyler içiyorum ve sakızın yumuşayıp tekrar sertleşesiye kadar ağzımdan çıkartmıyorum. Valla alemsiniz gençlik, açık ve net. Var mı? Oo, TTTT. Artık yollamayınız çünkü bir dünya mesajımız var. Canım kardeşim şöyle bir şey yapalım. Öyle mi? Peki. Minicik bir moladan sonra yine bir parti bakalım abi.

0: radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Yeni bölümler.

0: Ben limanlarda konteyner taşımacılığı yapıyorum. Bir tane konteyner var. Konteyner numarasının üstüne Arif Güven yazdım, tamam mı? Şimdi RTG'nin altına yanaştık falan. RTG diyor ki oğlum limanın girişin yok lan senin diyor. Usta bize kafayı yedirttin sen, kafayı.
1: Arif abi ben de buradayım demek istiyorum sana. Ama ben her yerdeyim abi, 48 tane il gezdim. 48'inde de sen vardın. Sen de her yerdesin, ben de her yerde. Kurban oldum, bayılıyorum sana. Arif abi, Ankara Kazan'dan dinliyorum. Şu anda radarın önünden geçiyorum ve senin için korna basıyorum.
0: Adam bana baktı be Arif abi. Ceza yiyeceğiz senin yüzünden ha, söyleyeyim.
2: Arif Güven Showtime. Arif Güven Showtime.
3: Arif Güven Showtime. Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
2: Arif Güven Showtime.
4: Radyo merhaba, reklamlar.
5: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
6: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
7: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
8: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
6: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
8: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk.

0: Arif Güven Showtime devam ediyor.
1: Arif Güven Showtime.
2: Arif Güven, sen bu radyoya var ya 70 yıl önce gelmedin, 70 yıl önce.
3: 70 yıl önce.
2: Çok geç kaldın be gülüm. Söğütten Eray.
4: Arif günaydın. Sen var ya sen bir adama yetersin, bir aileye yetersin, bir şehre yetersin, bir ülkeye yetersin. Bütün sosyal medya hesaplarımı kapattım. Facebook, Twitter, Instagram, ıvır zıvır. Sadece sana takılıyorum kardeşim.
5: Arif reklam koy, reklam. Astakam bekliyor, arabadan çıkamıyorum.
6: Günaydın Arif abi, seni çok seviyorum.
7: Günaydın. Tülay ve Miray.

0: totemler, tuhaf tavırlar, tuhaf hareketler, takıntılar. Buyur, totem takıntı bahane. Milletçe mis gibi delirmişiz diyor ya. Mağazanım yollamış. Hakikaten söylüyorum, enteresan takıntılar varmış ya. Bakayım. Kullanmaya başlayacağım kaşık mutlaka ve mutlaka kuru olmalı abi. Evet, olabilir. Gece yalnız yürüyen kadınları rahatsız etmemek için daha hızlı yürüyüp önlerine ilerliyorum. Bak bu güzel işte. Çünküsü maalesef beş para etmez insanlar yüzünden. Deme abi. Paranoyak olduk biz de ya. Şehirler arası otobüs gecenin üçünde mola verdiğinde inip otobüsün bütün tekerleklerini ellemek. Yavrum çıldırmışsın sen ya. Arabanın tekerleklerini ellemek nedir ya? Otobüsün tekerleklerini ellemek ve devamında otobüs kalktığında o tekerlekleri düşünmek. Sana artık tıp abi bir müdahale etsin, kurban olurum. Hadi diyorsun gecenin üçü dahi olsa mola verildiğinde otobüsten iniyorsun, tekerlekleri eliyorsun da yolculuk esnasında tekerlekleri düşünmek nedir ya? Benim bir ara takıntım vardı. Sürekli şöyle bir İstanbul gidip gelme durumlarım vardı diziden dolayı. Malumunuz hep aynı firmayla gidiyordum. Hep aynı firma, hep aynı böyle dinlenme tesisinde mola veriyordu. Her şey aynıydı yani. Ve ben de hep aynı pisuara gidiyordum abi. Başkaları varsa da vallahi söylüyorum, mesela içeride abi koca dinlenme tesisi, yani böyle sağlı sollu bakıyorsun mesela. On bu tarafta, on bu tarafta böyle pisuar varsa. Benim sürekli gittiğim doluysa bekliyordum abi. Vallahi bekliyordum yani. İçinde çocuk oyuncakları olan filmleri izleyemiyorum abi. Chucky'den bahsediyorsun sen ya. Tabii canım. Asla çorap giyemem. Giydiğimde rahatsız olmaya başlıyorum. Eve gelir gelmez çıkartıyorum. Gün içerisinde 2-3 defa çoraplarımı değiştirdiğim oluyor. Çantamda yedek 3 çorabım oluyor. Evden uzak kalma sürem arttıkça sayısı da artıyor. Aa! Günde 3 sefer çorap değiştirmek nedir ya? Aa! Sevdiğim bir müziği dinlerken gerektiğinden çok sahipleniyorum. Dinlerken araya hiçbir şeyin girmesine izin vermiyorum. Asla yarıda kesmiyorum. İlginçsiniz vallahi söylüyorum ya. Giydiğim her ne varsa hepsini tüy toplama rulosuyla temizliyorum, öyle giyiyorum. Evde diyor evcil hayvan da yok üstelik yani. Evcil hayvanları olanlar mutlaka zaten tüy toplama rulosu taşıyordur evinde. Vardır mutlaka da. Sende böyle bir durum da yok ya. Neyin tüyünü topluyorsun? Mutfak tezgahında bir şey olmasına dayanamıyorum. Ne varsa makineye gelecek illaki diyor. Evet, temizlik merakı hanımefendilerle alakalı. Bak diyor ki herhangi bir şeyi 3 sefer yere düşürürsem onu yerden almam. Bu ne diyor, para da dahil. Şöyle biz gelir alırız ya. Hele ki bir market ya da büfe gibi mekanda para düşürdüysem o parayı bahşiş kutusuna atarım. 3 sefer üst üste de düşürülmez herhalde paraya. Genelde araç plakası takıntıları olanlar var. Kendi arabamın plakası taraftarı olduğum takımla alakalı ve arabamı her değiştirdiğimde yenisini aktarıyorum. Onun dışında kullandığım ilçede tamamı değil tabii diyor. Hangi plaka kime ve nereye aitse istemsizce ezberliyorum. Allah Allah. Tuhaf takıntılar, totemler. Telefonun şarj yüzdesini kapatamıyorum. Şarjın düğmesi beni krize sokuyor. Görmeye dayanamıyorum. Allah Allah. Anlamadım. Liseye giderken her gün saatimi kurup 5'te kalkardım. Daha uyumama 1,5 saat var deyip çok mutlu olurdum. Tekrar uyurdum. Bu bir nevi kendini kazıklama. Yani tabii canım. Kendini kandırma, kendini kazıklama. Ben de öyle yapıyorum. Ben onu şöyle yapıyorum. Şubat, Mart falan gelince diyorum ki oğlum lan işte Nisan geliyor falan diyorum ama yani dereyi görmeden paçaları biraz erken sıvıyorum. Mutlu oluyorum. Diyorum oğlum tamam işte bitiyor ya, Mart'tan sonra Nisan geliyor. Yani kendi kendimi kazıklıyorum abi. Evet abi. İlaç içerken suyu ağzıma aldıktan sonra içimden 3'e kadar saymazsam o ilacı yutamıyorum. 1-2-3 yut yapıyorum. Öncesinde yutmayı denedim, çalıştım ama diyor boğazıma takıldı. Allah Allah. Evi temizledikten sonra teker teker Edo'ya bakıp mutlu oluyorum. Huzur doluyorum. Kendimi gurur duyuyorum. Bu ne ya? Kendine ödül de ver bari. Ev temizlemişsin işte, bu kadar basit ya. Telefonda aynı renkte iki uygulamayı yan yana getirmemeye çalışıyorum. Ekranda. Allah Allah. Vallahi tuhafsınız gençlik. Canım kardeşim, kurban olduklarım, daha bir dünya mesajımız var ama sadece son parti daha okuyacağım. Ondan sonra malumunuz F5 sonrasında biliyorsunuz yazıyor haber, F5 yazıyor. Ondan sonra helal olsun. Karıştırdık ama sonra toparladık. Ayrılmayınız, gerekçe belli. Arif Güven Showtime malum hala radyonuzda.
1: Yeni bölümler, yeni bir macera.

0: Efendim yettik galiba, buradayız. Son parti mesajlara bakıyorum, artık yollamayınız gençlik. Bir hayli fazla mesajımız var. Tuhaf takıntılar, totemler, canım kardeşim, ne bileyim abi, tuhaf davranışlar. Bunlardan bahsediyoruz. Türk kahvesi içtikten hemen sonra mutlaka maden suyu içiyorum abi. Ne diyelim, afiyet olsun çiçeğim yani şimdi. Duştan çıkınca boğulanan camın her tarafında buğu kalmayıncaya kadar fön tutuyorum. Evet ya, bu çok fazla korku filmi izliyorsanız muhtemelen ondan kalma bir durum olabilir diye tahmin ediyorum. Oje sürerken nefesimi tutuyorum. Öyle sürüyorum. Tuhaf bir alışkanlık ama ne bileyim diyor, yapamıyorum. Allah Allah. Yürürken kaldırım taşlarının tam ortasından basmaya çalışıyorum. Ya da çizgilere basmamaya çalışıyorum. Buyurun, mutfak tezgahını temizlemeden yemeğe oturamıyorum. Yemek yapıp kirlendiğinde bulaşıkları ve kirlediğim tezgahı temizledikten sonra yemeğe oturuyorum. Temizlik hastası. Modası geçmiş olan dantelli camlı büyük büfelerin olduğu ortamda oturamıyorum abi. O ortamda yemek de yiyemiyorum. Evet ya, eskiden böyle koca koca vitrinlerimiz vardı, dantelliydi. Ne bileyim, bardaklar olurdu, yemek takımları olurdu. Daha hani o seni niye korkutuyor, orada niye yemek yemiyorsun, onu anlamadım yani. Tuhaf, hakikaten tuhaf yani. Bakayım bakayım. Toparlıyoruz artık gençlik, başka yollamayınız dediğimiz gibi fazla fazla var yani. Bu nedir abi, hakikaten şöyle diyorum ya. Bu iyice abartı olmuş. Sibel'im bunu okumuyorum, teşekkür ediyorum. Yiyecekle içeceği aynı anda bitirmek galiba abimizin takıntısı. Döner ve ayran durumu aynı anda bitirme durumu mu? Hiç de aynı anda bitmez, açık ve net söyleyeyim yani. Sol tarafında kimsenin yürütmüyorum abi. Sol tarafım boşken sağ tarafı araç park etmiyorum. Allah Allah. İlahi sevgili dinleyenler, bir alemsiniz. Telefonumun sürekli şarjı vardır. Hiç bittiğini hatırlamıyorum. Takıntı haline getirdi. %50 deyince hemen şarja takıyorum. Aferin. Kimseye okuduğum ve beğendiğim bir kitabı övmüyorum abi. Çünkü benden isterler diye aklım çıkıyor. Allah Allah. Evde tavan aydınlatması kullanmam. Sanki düşecekmiş gibi geliyor bana. Eğer çarşafları değiştirdiysen ve pijamamı o gün giymiş olsam bile yataktan önce temiz pijama mutlaka giyerim. Bilginçsiniz. Alemsiniz gençlik. İçerisinde bir kez geçtiğim sokaktan bir daha geçmemeye çalışıyorum abi. Sebep? Sebep işte, bilmiyoruz ki yani. Takıntı abi, takıntı. Beyaz ışığa tahammül edemiyorum. Bununla beraber evet ya, beyaz ışığı ben de çok sevmiyorum da. Hani gün ışığı dediğimiz ışık daha böyle güzel geliyor. Kendimi bildim bileli sigara paketi dahil sigara ile alakalı bir şeyi küllük, tütün, çakmak, kibrit dokunamıyorum. Tiksiniyorum demiş. Aferin, ne güzel bak. Dokunma zaten, uzak dur. Ayak tırnaklarıma sadece kırmızı oje sürerim. Mesajlaşmalarımda bol bol emoji kullanıyorum. Yazdıklarıma gülen surat eklemezsem kaba, sert bir şekilde konuşmuşum gibi hissediyorum. Allah Allah. Buyurun. Yorganı kulaklarımın üstüne kadar çekmeden asla uyuyamam. 43 derecede bile havale geçirecek olsam yine devam, yine devam demiş. Pişeceksin la. Son 7-8 aydır televizyon sesi olmadan uyuyamıyorum. Ya evet, bu hani ben de televizyon karşısında uyumak muhtemelen birçoğumuzun alışkanlığıdır. Fakat söylemiştim çiçeğim, yani artık hani ben en son mesela haberleri açıyorum, öyle yatıyorum. Uyku esnasında anladığım kadarıyla o televizyondan gelen seslerde bilinçaltıma yerleşiyor benim. Vallahi söylüyorum. Sırf bu sebepten dolayı benim mesela Cumhurbaşkanımızla aynı uçakta yolculuk yapmıştım. Çoktur abi yani. Demek ki haberlerde Cumhurbaşkanımızın sesini duyuyorsam, vallahi söylüyorum, beraber yolculuk yapmıştım, rüyamda çoktur yani. Evet abi. Kahvaltıda bir asal sayı adetince zeytin yemek. Zamanında asal sayıları ezberlemek için böyle bir yöntem geliştireyim dedim, perişan oldum diyor. Asal sayı kadar zeytin yemek. Tuhafsınız yemin ediyorum. Açık dolap kapakları. Açık dolap kapakları beni ziyadesiyle rahatsız ediyor. Muhtemelen diyor bir şey korkuyormuş ya. Geçelim. Biberin sivri ucunu yiyemiyorum. Pişman da olsa, salatalık da olsa, pişmiş de olsa, salata da olsa ucunu diyor asla yiyemiyorum. Abi hakikaten çok tuhaf alışkanlıklarımız var gençlik. İyi misiniz? Alo. Kurban oldum. Her yemeği ayrı tabağa koymak, her şeyi ayrı çatalla kaşıkla yemek. Her yemek ayrı tabak eyvallah da her şeyi ayrı kaşık ve çatalla yemek o biraz tuhaf. Buyur. Halıya dokunduktan sonra ellerimi yıkamazsam kendimi kötü hissediyorum. Zaten şu ana kadar kendisini iyi hisseden kimse çıkmadı dinleyenlerden. Herkesin garip garip alışkanlıkları çıktı. Vallahi söylüyorum ya. Canım kardeşim, kurban olduğum bu kadar mesaj yeterli olmuş olsun abi. Şöyle bir saate bakıyorum. Birazdan tabii ki yapmamız gereken, biliyorsunuz ki böyle bir F5 hareketimiz var. F5 hareketinden sonra da yazıyorlar gelecek abi.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.

0: Selam Arif abi, İstanbul Tuzla'dan Tayfun. Ben de buradayım.
1: Selam abi, seni Ayrabul'dan dinliyorum, ben de buradayım.
2: Arif Güven Show.
3: Selam Arif abi, Manisa'dan Uğur, ben de buradayım.
4: Günaydın Arif Güven, İstanbul Pendik'ten Figen, buradayım.
5: Manavgat'tan Osman abi, buradayım.
6: Abilerin bir tanesi, Kuşköy'den Sibel ben, senin olduğun her dakika ben de buradayım.
2: Arif Güven Showtime.
7: Arif Güven Showtime.
8: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
2: Arif Güven Showtime.
9: Radyo merhaba, reklamlar.
10: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
11: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
12: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
13: Hepsi için tek çözüm var. Northvan. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
14: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
11: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
10: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
15: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Schütrasse 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı yarının

0: Arif Güven Showtime devam ediyor.
1: Arif Güven Showtime.
2: Selam Canciğer, Bergama'dan takipteyiz.
3: Radyocuların kralı Arif Güven, merhabalar. Gebze'den Özgür ben. Ben de buradayım.
1: Arif Güven Showtime.
4: Merhaba Arif Güven, ben İnegöl'den İlknur. Ben de buradayım.
5: Arif'im, ben de buradayım ama saat ücreti 20 lira. Hayırlı işler.
6: Selam Arif Güven, Löburgaz'dan biyotek olarak ben Hayriye İkizler.
7: Ben Merve.
8: Ben Cansu.
9: Ben Büşra.
10: Ben Aslı.
11: Ben Tuğçe.
12: Ben Şennur.
6: Seni dinlemekteyiz.

0: Showtime yazıyor haberleriyle devam ediyor. Aynen öyle, şöyle bir F5 yapalım bakalım, yazıyor haberlerimizde acep neler var, haberler bakalım. Buyurun, az önce bahsettiğimiz bir haber vardı. Abi elektrik direklerine eş aradığını söylüyor. Bütün direkleri asacağım diyor. Aşk işte insana neler yaptırıyor. Al. Erkek arkadaşı kendisinden ayrılınca canım kardeşim 6 metrelik yükseklikten alt geçite atladı diye bir haber var. Hep birlikte Adana'ya gidiyoruz gençlik. Adana'da 21 yaşındaki genç kız iddiaya göre erkek arkadaşı kendisinden ayrılınca 6 metrelik yükseklikten alt geçite atladı. Durumu öğrenen erkek arkadaşı olay yerine gelerek yaralanan genç kızla birlikte hastaneye gitti. Vallahi bir şey söyleyeceğim şimdi. Hakikaten benim için 6 metre yükseklikten atlayan bir kız olursa ben daha çok o kızdan kaçarım abi, açık ve net. Yani tabii canım. Belli ki tehlikeli abi. Hakikaten söylüyorum ya. Yapmayınız gençlik, kurban olduğum. Yapmayınız. Kaç yaşındaymış bu arkadaş? Bakayım, 21 yaşındaymış. 21 yaşında malumunuz, böyle insanlar birbirlerine sözler verebiliyor. Beni bugün bırakırsan kendimi öldürürüm Arif diyenleri ben duymadım mı? Duydum. Ne oldu? Rahmetli sözünde durdu. Vallahi söylüyorum. Şaka bir yana, hakikaten söylüyorum. Kimse kimse için. Vallahi değmez, billahi değmez ya. Erkek arkadaşın seni terk ettiği için 6 metre yükseklikten kendini aşağıya atmak nedir ya? Bu şeye benziyor. Sevgili dinleyenler, hani öldüğünüzde ölü olduğunu bilmezsiniz ya. Öldüğünü bilmezsin abi sen. Bu sadece nedir abi? Başkaları için zor gelir değil mi bu durumu? Aynı şey salaklık için de söz konusu. Yemin ediyorum yani, sen bilmezsin ama başkaları için çok zor bir durumdur yani. Sen beşle büyüt, ne bileyim canım kardeşim, okutacağım diye uğraş. Erkek arkadaşı bunu terk etti diye sonra benim kızım 6 metre yükseklik üst geçitten atlasın abi. Islak sopayla vallahi. Bu nedir kurban olduğum? Gerginiz. Trafikte bolca denk geliyoruz. Kurban olduğum. Ama bak şimdi anladığım kadarıyla havada da rahat durmamışız. Tabii canım. Uçakta küfür kablosu, 4 yaralı. İstanbul Adana seferini aksayınca tartışma çıkmış. İstanbul Adana seferi için uçuş hazırlığı yapan firmanın ismini vermişler. Geçelim, velhasıl burada yolcular arasında kavga çıktı. Sarhoş olduğu öne sürülen bir yolcu diğer yolcunun yavrum kaşını ısırarak diyor ya. Kafa atma demiyorum, yumruk atma demiyorum, ne bileyim. Kaşını ısırmak nedir ya? Sarhoş olduğu öne sürülen bir yolcu diğer yolcunun kaşını ısırarak yaraladı. Tam 2,5 saat rotar yapan uçak 16 sıralarında Adana'ya hareket etti. Allah Allah. Al bak, telaşlanan hırsızlar 5. kattan atladılar. Hep birlikte İstanbul'a gidelim. Şişli'de bir eve giren ve 2 kişi baba yakalanacaklarını anlayınca 5. kattan atlamışlar. Bacakları kırılan 2 şüpheli sürünerek kaçmaya çalıştı ancak yakalanmaktan kurtulamadı. Lan bacak kırık hala yürümeye mi çalışıyorsun? Olay sabah saat 11 sıralarında İnönü Mahallesi'ndeki 6 katlı bir binada meydana geliyor. Edinilen bilgiye göre tornavidalarla kapı göbeğini açan 2 şüpheli 5. kattaki daireye giriyor. Üst kattan gelen sesleri duyan Yücel Kaya, annesinin evine çıktığında kapı göbeğinin kırılmış olduğunu fark ediyor. Hemen aşağıya inen Kaya, binanın giriş kapısını kilitliyor. Velhasıl bunlar da yakalanacağız demişler, anlamışlar. 5. kattan aşağı atlamışlar. Bacak kırık, sürünerek kaçmaya çalışmışlar. Yani... Oğlum 5. kat diyor ya. Biz 2 metrelik bir yerden atlasak hakikaten çömleği kırıyoruz. Bu adamlar betona çivileme atlıyor hesabıyla yani. Bir de bu arkadaşlar belli ki acemiler yani. Oğlum yakalansan ne olur? Yakalandıktan sonra salacaklar zaten seni. Sen neyin paniğini yapıyorsun yani? Neyin gazına geldin oğlum? Tabii canım. Benim tezim bu. Bu arkadaşlar kendilerini hakikaten söylüyorum. Acayip böyle geliştiriyorlar. Yavrum hakikaten yani mesleki evrim yaşıyor bu arkadaşlar. Tahmin ediyorum ki bu 500 yıl sonra falan şöyle haberler okuyacağız. İşte 5. katta mahsur kalan hırsızlar balkondan uçarak kaçtı falan. Allah akıl fikir ihsan eyle yarabbim dediğimiz haberler. Geçelim kurban olduğum, geçelim. Bu kadar yazıyor yeterli olmuş olsun. Malumunuz helal olsun. İnsanlık ölmemiş, haberim mi? Evet aynen öyle abi. Birazdan artık final yapıyoruz gençlik.
1: Selam Arif. Heh. Seninle güne başlamak çok güzel. Londra'dan selamlar.
2: Selamünaleyküm abilerin en güzeli. Ay, İstanbul Tuzla'dan. Selam. Araştırmacı, radyocu, Allah. Arif Güven. Hayırlı yayınlar, hayırlı işler. Yoklamayı al bir zahmet. Belçika'dan sevgiler, saygılar.
3: Nasıl avanos? Tarlada çalışıyoruz.
0: Canım kardeşim, Kapadokya'ya selam olsun.
4: Arif, seni herkesin geleceği yerden dinliyorum. Bilmem anlatabildim mi?
0: Diyor ki, selam Arif, seni herkesin geleceği yerden dinliyorum. Bilmem anlatabildim mi diyor. Şimdi nereden geliyor? Antakya'mızdan geliyor. Fakat canım kardeşimin şu anda gösterdiği manzara herkesin geleceği yer dediği için mezarlık kurban olduğunu yani. Bildiğim mezarlıkta böyle bir video çekmiş. Daha doğrusu mezarlığın yan tarafından arabayla geçerken. Eyvallah, kurban oldum.
5: Burası Mersin Silifke.
0: Mersin Silifke.
5: Konya Karayolu.
0: Konya Karayolu.
5: Tanışırken seni dinliyorum.
0: Allah razı olsun canım kardeşim benim. Çok çok teşekkür ederim. Arif Güven.

0: Bakmayın öyle keyifli bir adam olduğuna. Bazen biz bu çağın fiyakalı kaybedenleriyiz der. Bazen sigarayı hangi derde yakacağımı şaşırıyorum der. Bazen deliye vurur. Seviyorum sizi gençlik diye bağırır radyonuzdan. Arif Güven.
1: Arif Güven Showtime.
0: Hafta içi her gün radyonda. Sakın kaçırma.
1: Hafta içi her gün
2: Arif Güven Showtime.
3: Vay be. Sevgili dinleyenler, malumunuz bugün de yüzdük yüzdük artık kuyruğuna geldik dediğimiz saate tabii ki de geldik. Ne diyelim? Programın çok çok başındayken söylenenler gibi finalde söylenmesi gerekenler de elbette belli. Bugün de bizlerle birlikte olmayı tercih eden bütün dinleyenlerimize canı gönülden çok çok teşekkürler. Güle güle paşam, tekrar görüşmek üzereyle. Almanya'dan Ömer'im kurban olduğum. Diyoruz ya programın başındayken hoş geldin abi mesajları geliyor. Finalde de hadi görüşürüz mesajları geliyor. Teşekkür ediyoruz. Yolcu ediyorlar sağ olsunlar, var olsunlar. Canım kardeşim, yayında kaldığımız zaman içerisinde inşallah da bir parça olsa yüzünüze tatlı bir tebessüm bıraktırmaya çalışmışızdır. Baştan sona dinleyenlere, ya bir parça takıldık öylesine diyenlere teşekkürler. Dinlemek için bugün de bu radyo programını tercih eden güzel insanlar, harikasınız. Final. Helal olsun. Nevzat'ım yollamış. Bak ne kadar güzel ya. Ben kadınlarımızla ilgili, babacığım hayatın içerisinde çok faal bir şekilde görev aldıklarında, başarıya ulaştıklarında, kendi ayaklarının üzerinde durmaya çalıştıklarında, başardıklarında çok mutlu oluyorum. Bak, evde bulaşık yıka diyenlere inat, otobüs şoförü olmuş ablamız. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nda görevli Songül Varlığı, otobüsü erkek kullanacak diye bir kural varmış gibi davranıyorlar. Ama hepsinin üstesinden çok da güzel şekilde gelebildik. Kadın için hiçbir meslek zor değil demiş. Ne güzel. Kendisi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nda görevli 3 kadın şoförden birisiymiş. 2 çocuk annesi, 36 yaşında. Şoför ve otobüs kullanıyor ya. Ev hanımı iken çalışmaya karar veriyor. 9 yıl önce gerekli testlerden başarıyla geçiyor ve Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nda otobüs şoförü olarak göreve de başlıyormuş. Eve git bulaşık diyenlere inat, başladığı şoförlüğü azimle sürdürmüş. Ve işini severek de yaptığını söylüyor. Ne güzel ya. Varlı gazetecilere 2 çocuk annesi olarak şoförlük yapmanın yorucu olduğunu belirterek, kimi zaman çok yoruluyoruz ama iyi ki de yapmışım dediğimiz noktalar daha da fazla var demiş. Mesleğiyle toplumda yer edindiğini dile getiren Varlı, hem anne olmanın hem de çalışmanın mutluluk verici olduğunu da dile getiriyor. Helal olsun ablam, vallahi söylüyorum ya. Varlı tüm kadınlara hem bu mesleği hem de iş hayatını sevdirmeye çalışıyor ve atılmalarına tavsiyede bulunuyormuş. Her mesleğin zorluğu var ama engel tanımamamız gerekiyor. Her meslek erkeğe mahsus değil diye de konuşmuş. Ne güzel ya. Göreve başladığı ilk yıllarda tabii ki de çok zorluk çektiğini de dile getirmiş. Eve git bulaşık yıka diyenler oldu. Zamanla piştik, geliştik. Otobüsü erkek kullanacak diye bir kural varmış gibi davranıyorlardı. Ama hepsinin üstesinden çok güzel bir şekilde gelebildik. Kadın için hiçbir zaman zor bir meslek yok demiş ya. Bu iş size göre diyenler de çıkacaktır. Ben bununla ilgili söyledim değil mi? Yani bana da zamanında canım kardeşim bak ya yapamazsın, başaramazsın, yok be oğlum bu iş senlik değil diyenler olmadı mı oldu? Ne yaptım? Çok çalıştım, çok azmettim ve o işi hakikaten yapamadım. Yani doğru söylüyorlarmış. Dedim doğrular, haklılar. Velhasıl şaka bir yana vardır size de böyle hani engel olmaya çalışanlar. Bununla ilgili dur giderek şunu da söyleyelim. Çok klişe bir hikayedir muhtemelen biliyorsunuzdur ama varsa bu arada içinde bulunduğunuz süreçte böyle bir durum, size de moral olsun diye söyleyeyim. Bir kova canım kardeşim işte söyle şunun adını hani süt diyelim. İşte içine düşmüş olan sallıyorum 10 tane kurbağa düşünün canım kardeşim. Velhasıl bunlar panik yapıyorlar, çıkamıyorlar. Panik yaptıkça abi hani işler hepten sarpa sarıyor falan. Ama sürekli yapamayacağız, edemeyeceğiz diye kendi kendilerini böyle bir şoka sokuyorlar. Kendi kendilerini paniğe teşvik ediyorlar. İş böyle olunca hakikaten yapamıyorlar. Yani o süt dolu kovada boğulup gidiyorlar. Bir tanesi hariç. O abi ısrarla mücadele. Velhasıl o kurtuluyor. Hikaye budur ya, soruyorlar. Diyorlar ki ya bak bunların hepsi öldü. Sen nasıl bu kovadan sağ salim çıktın yani? ve cevap vermiyor, veremiyor. Sonra anlaşılıyor ki o kovadan tek başına çıkan kurbağa canım kardeşim duymuyormuş, duyamıyormuş yani. Sağırmış. Dolayısıyla da hani o herkesin panik yaptığı, çıkamayacağız buradan eyvah ölüyoruz çığlıklarını hiç duymamış bile, anlatabiliyor muyum? Gerçek hayatta size de böyle söyleyeceklerdir. Yapamazsın, edemezsin diyenler olacaktır. Siz de tıkayın kulaklarınızı gençlik. Dostlar, yeniden buluşuncaya kadar hoşça kalın. Hadi kendinize iyi bakın.
4: Halen çok iyiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Palyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan.

Hanımlar, baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.

gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
0: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalar...

0: projeniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitiş Prahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Şitrase 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbütteler Straße 116, Barnbeck.

0: günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
0: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
5: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
6: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
7: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
8: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
9: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

peki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin nemleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendim.

bilsen de, bilmesen de, yara bere içinde bu yollardan geçeceksin.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
1: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
6: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
7: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin, alışkanlık. İçin kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum,

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
4: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde, mobilyalardan

0: Kedi 51-51. Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
3: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: hatıra.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
7: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.

sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken hep özlüyorum.

0: İyi akşamlar. Hele bir gelin bakalım, başladık. Radyo Merhaba, burası sesimizin ulaştığı bütün dostlarımıza iyi akşamlar. Bugün bizlere ulaşmak istediğinizde yapacağınız tek şey 0177 977 2772. Bu tahta Tim Hamburg sponsorluğunda Paydos saatini başlattık. Bakalım kimler bizlerle birlikte. Sosyal medya hesaplarından da aynı anda bizlere mesajlar gönderebilirsiniz. Hep birlikte okuruz, canlandırırız. Merhaba. TikTok'tan, Facebook'tan ve Radyo Merhaba TV'den görüntülü bir şekilde buradayız. Dünyanın her neresindeyseniz iyi akşamlar. Bugün böyle kasvetli bir havası var Hamburg'umuzun. Yani böyle günkü havaya bakarak gerçekten bulutlu, soğukmuş gibi hissediyorum. Dışarıya çıkmadığımız için bilmiyoruz ama reklamlardan sonra başlayacağız. Ses 1-2-3 diye gelmiş. Sesimiz gelmiyor mu efendim?
1: Hayata küsüverirsin.
0: Sesimiz gelmiyor mu? Geliyor. Ben Deniz de burada demiş Mehmet Topçu, hoş geldin. Malatya'dan Azmi Akgül abimiz, Hasan Bülent Su, Murat Derviş, Murat Cömert, teşekkür ederim, hoş geldiniz.

0: Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Dünya dillerini bir araya getiriyoruz. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleri sunuyor. Her türlü tercüme işlerinizde yanınızdayız. Kaliteli çeviri, güvenilir hizmet. Arayın, işlerinizi uzman ellere teslim edin. City Sprachen Tercüme Bürosu. Dil engellerini aşın, dünyayı yakından takip edin. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
5: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres Windenerstrasse 52 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
6: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres, Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
1: Radyo Merhaba, reklamlar

0: ki reklamlardan buradayız.
1: Geldik mi? Herkes burada mı? Toplandınız mı?
0: Toplandık değil mi? Tahmin ediyorum ki sesler şu an geliyordur. Ses yok diyenler var ama gelmesi gerekiyor normalde. Bir bilgisayarınızda, cep telefonunuzda bir F5 yapın. F5. Norveç'ten selamlar demiş. Soğuktur orası İlyas Baş, ne işin var orada? Söylesin. Dön gel. Ha, somon balığı yemeye gittim diyorsan o ayrı bir konu. Setmez. Denizli merhaba. Peki Murat Cömert, iyi akşamlar. Murat Derviş. İki Murat'ın arasında kaldım. Bir Murat'ım var, inşallah olur diyelim. Direkt tutalım. Mehmet abi, her şey yolundadır inşallah.

Bu tahta Tim Hamburg, Bülent Akpınar sponsorluğunda biz başladık. Alanya merhaba, iyi akşamlar. Çoğuna ses daha yeni gitmeye başlamış. Olur olur olur, hepsi olur. Öğrenciler çalışırken bilgisayarı açıp kapatmışlar. Güncellemeyi yapmamışlar tabii, o yüzden oluyor. Her şey yolundadır inşallah. Haftanın ikinci çalışma günden böyle güzel bir akşam üzerinden Hamburg'dan sesimin ulaştığı bütün dostlarıma iyi akşamlar, merhaba. Bugün salı, salı sallanır mı acaba? Peki sosyal medya hesabındaki yayınlarımızı böyle bir ne yapacaksınız? Paylaşacaksınız. Bak paylaşın.

Şu an sigara içenler söndür o sigaranı. Sigaranı söndür. Sana diyorum sigaranı söndür. Sigaradan uzak duralım diyelim. Evet, sigara içenler bazen de diyorlar ki ya abi ben sigarayı bıraktım artık bundan böyle ne içiyor? Elektronik ses. Onu hiç içmeyin. Onu hiç içmeyin. Buyurun abi, buraya getirin.

Peki dostlar, şimdi sigarayı bırakın dedim ya sizlere. Sigarayı bırakacaksınız, elektronik sigaraya hiç başlamayacaksınız. Ben kısacık bir şarkı arası yapacağım, tamam mı? Kısacık şarkı arasından sonra burada olacağım. Çünkü bir müşterimiz geldi, bekletmeyelim, olur mu? Geliyorum, ayrılmayın.

Peki geldik bakalım, geldik. Olsun, arada olur böyle şeyler değil mi? Hadi bakalım. Hey hey. Bazen müşteri geliyor, bekletmemek açısından. Aslında bu saat diliminde müşteri almıyoruz ama gelmişken geri çevirmeyelim dedik. Murat Cömert, teşekkür ederim. Ne yazmış? 29 Ekim kapsamında Atatürkçü Düşünce Derneği olarak hazırladığımız demiş. O kadar uzun yazıyorsun ki Murat, bunu WhatsApp'a göndersen daha iyi. Buradan okuyamıyorum. Evet, etkinlikte. Herkes kendine iyi baksın efendim. Biliyorsunuz ayın 30'unda çok güzel bir Cumhuriyet Bayramı kutlaması yapacağız. Eğer biletlerinizi hala almadıysanız alın bence. Kaçırmayın yani. Önceden biletleri alalım ki oradaki hazırlıklar da ona göre yapılacak. Çünkü az bir şey yapılmıyor yani. Güzel bir etkinlik olacak. Cumhuriyet Bayramımızı hep birlikte kutlayacağız. 103 yıllık bir cumhuriyetin evlatlarıyız. Orhan Topel, merhaba. Ha, Murat buraya da yazmış. Okey. Mehmet Başkan, teşekkür ederim. Kuzey Almanya Hamburg Beşiktaş Taraftar Derneğimiz başkanımız. Bugün Türkiye'den Beşiktaş'ı her zaman savunmaya gayret eden Bülent Uslu kardeşimiz gelmiş. Başkanımız onu ağırlıyor. Yarın akşam da dernek binamızda sohbet edeceğiz kendi aramızda. Gelmek isteyenlere buradan duyuralım. Herkes açık, onu söyleyelim. Herkes açık, herkes gelebilir. Ben nerede kalmıştım? Sigara içenlerde değil mi? Sigara içenleri konuşuyorduk. Şimdi bazıları işte sokakta görürsün. Özellikle gençlerde bu çok böyle. Abi ben sigarayı bıraktım. Ne yapıyorsun? Elektronik sigara içeyim ya kardeşim. Elektronik sigara daha mı sağlıklı zannediyorsun? Onu da bırak. Yok abi diyor, bu diyor zararı yok bunun diyor. Yapılan bilimsel araştırmalara göre elektronik sigara normal sigaradan daha tehlikeli çıkmış. Akciğer kanserini %60 oranında yükseltmiş. O yüzden hani alkolden, sigaradan uzak durun. Şimdi ben diyeceksin sen içmiyorsun o yüzden çok basit diyenleri duyar gibi. Ama ya şöyle bir baktığımızda ya düşünebiliyor musunuz? Dünyada işte bu sigaradan dolayı hastalıkların ne kadar yükseldiğini hep söylüyorlar. Ve Türkiye'de yeni çıkacak olan bir yasaya göre de yanlış hatırlamıyorsam %20'ye varan sağlık katkı payı ekleyecekler diyorlar sigaraya. Tabii koysunlar ya. Hakikaten koysa şimdi bazınız diyecek hayır kardeşim nasıl? Kardeşim şimdi sigara içen bir insanla sigara içmeyen bir insan aynı sağlık sigortası primini ödemesin bence. Eşit değil yani. Değil mi? Ha? Sizce değil mi yani? Hı? Ne diyorsunuz?

Mehmet Gökbaşkan, teşekkür ederim. Galatasaray'ın bu akşam maçı var. Kaç kaç biter tahmin alalım diyor. Mahmut Koçak. Hakikaten ya. Bak şimdi o hani sınırı geçiyoruz ya. Sınırı geçtikten sonra benim için bütün takımlar eşit. Ya yani Galatasaray bugün inşallah Türkiye'yi böyle mutlu edecek bir sonuç. Ben bir puan alsın yeter diyorum. Çünkü rakip çok güçlü. Adamlar deli gibi gol atıyorlar kardeşim. Yani Galatasaray'ın bugün alacağı bir puan bence çok iyi bir puan olur. O yüzden hani enerjimizi biz ona göre gönderelim. Bazıları oluyor. Ne demek diyor, ben işte Fenerbahçe. Ya kardeşim sen Fenerbahçe olur ama Avrupa'ya çıktığı zaman hepimiz aynı takımı tutuyoruz. Çoktan sınırı aştı. Aman aman aman bu sabır taştı. Zaman zaman zaman özlersin. Hüseyin abim hoş geldin. İyi akşamlar İzmir. Dediğimiz gibi Galatasaray bugün akşam Barcelona ile oynayacak. Bura saatiyle, Almanya saatiyle 21'de olacak. Maç Türkiye saati 22'de başlayacak. Güzel bir maç olur diye düşünüyorum. Sonuç ne olursa olsun çıksınlar sahada. Mesela Osman Çetin kardeşim bir Fenerbahçe olarak 2-2 biter diyor. Çok iyi. Çok iyi bir sonuç olur bence. Abi adamlar öyle bir maç yapıyorlar ki her maç 4-5 atıyorlarmış duyduğuma göre Barcelona. Kapalı sigara içenler zaten daha fazla ödüyor demiş vergiyi. Mehmet Topçu sen sigara aldığın için ödüyorsun. Bir de ekstra sağlık şeyi ödeyeceksin. Bundan sonra böyle. Yok öyle. Allah Allah. İçme kardeşim bak biz içiyoruz mu? Peki Lama 3. Ali Kaya. Teşekkür ederim. Kaya lahmacun. Çocuklar siz gittiniz mi Kaya lahmacuna? Gitmediniz mi? Ah niye? Davet etti sizi Ali abiniz ya. Allah Allah. Neyse gidelim bir gün. Siz gitmeden güzel lahmacun yiyelim olur mu? Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da

0: Türkiye'de 12 milyon insanın, buraya dikkat edin, bakın dikkat çeken bir araştırmayı sizlerle paylaşayım. Türkiye'deki 12 milyon kişinin zeka seviyesi Yunus balıklarından daha düşük çıkmış. Emin misiniz? Hakikaten emin misiniz ya? Ben buna inanmıyorum ya. 12 milyondan fazladır abi bizde. Valla 12 milyon ne ki ya, 85 milyonluk Türkiye. Onlar Türkiye'de top oynamadıkları için atıyorlar, bu akşam göreceğiz diyor Osman. Yürü be Osman.
1: Karlı dağlar kara.
0: Cidden ama Yunus balıklarından yani 12 milyon kişi az değil ha valla. Avrupa'da 12 milyonluk ülkeler var. Demek ki yani bir Yunus balığından neden acaba onu çıkartmışlar? Son yapılan araştırma efendim, yapmışlar bunu. Cidden üzücü bir sonuç yani. Siz ne diyorsunuz ya? Yunus balıklarından daha mı şeyiz yani? He? Bilmem ama. İlginç geldi bana ya.
1: El çek tabip kalbinden.
0: Ondan mı diyorlar yoksa bize balık akıllılardı? Ya ne oluyor bugün bu büroya ya? Biz yayına başladık, durmadan kapı çal. Alın onu da alın. Gelsin buraya.
1: Hayalim düğünü töresi.
0: O zaman ekmeğe karşı da katkı payı koyalım. Şeker de çok kişi tanıyorum şeker kullanıyor. Ya abi yapma gözünü seveyim. Ekmek yok denecek kadar az. Uçak bile. Hasan abi. Anarşist misin sen? Yılmaz abi sen de hoş geldin.

0: Bundan sonra çocuklar sabahtan yayına başlıyoruz. 24 saat yayın yapıyoruz. Bak yayın yaptıkça müşteri geliyor. Ne güzel değil mi?
1: Obalar dağılmış, dostlar yadlanmış.
0: Oy oy. Ne demiş o? Sen gibi herkes 5 defa izine gitmiyor. Yunus meselesine inanırım. Ya Hasan abi, ben ne zaman 5 defa izine gittim? Günahımı alıyorsun. Vallahi günahımı alıyorsun bak. Yapma ya. Gel kardeş Osman Çetin, sen de gel. Vallahi gel ya, sana da çık kapı. Allah Allah. Sanki geldin de geri çevirdin. Mehmet Topçu demiş ki, Kazımcığım bir Galatasaray maçı milletin gözü gönlü açılsın diye. Bak o onu yapmıyoruz. Nasıl yapıyoruz onu? Avrupa kupalarında Türkiye takımları maçı kazandığı zaman yapıyoruz onu.

Ay, ay, ay, ay. Yıktım mı ya? Hallettik onu da hallettik. Çocuklar vitaminsiz kalmış görünüyor. Kazım abi çocukları gönder biraz vitaminli lahmacun yesinler diyor. Kim o? Kim o vitaminsiz? Sen mi vitaminsiz kaldın? Sen gel buraya gel. Bu adamın neyi vitaminsiz? Baksanıza ya. Allah Allah. Kollara bak ya. Hiç vitaminsizmiş tamam. Yarın gidiyorsunuz lahmacun yemeye tamam mı? Adresi vereceğim size. Yarın marşımızı dinleyelim o zaman diyor. Hasan abi Galatasaray maçı kazansın. Hem açılışta hem de kapanışta söz veriyorum çalacağım. Bak. Çalmazsam benim kafam kel kalsın ya. Geçti yıllarım acım acım. Ciddi diyorum çalacağım ya. Ümid ekip dert biçerek. Niye çalmayayım ya vallahi Allah. Yalnız Kerim'e teşekkür etmelisiniz çocuklar. Arkadaki olayı çok güzel yapmış.

0: Peki şimdi Türkiye'de hadi bakalım gözünüz aydın anneler babalar, 15 ile 18 yaş arasındaki kullanıcılar artık öyle aman ben geldim sosyal medya açayım var ya. Lahmacuncu Ali, Ali Kaya sana söylüyorum bunu bak, 15 ile 18 yaşındaki çocuklar artık öyle aman ben geldim canlı yayın açamayacaklar, ekran kaydı alamayacaklar, tamam mı? Öyle önüne gelen zırt pırt o da var cidden. Sosyal medya kullananlar hadi ben niye bir ekran kaydı alayım diyor. Ben niye bunu diyor böyle bana nasıl yazar var. E kardeşim sen terbiyeli yazarsan herkes sana terbiyeli yazar. Değil mi? Çocukları biraz uzak tutalım sosyal medyadan. Ben geçen hafta hakikaten büyük bir sosyal medya zehirlenmesi yaşadım ya. Twitter delisi oldum. Cidde bak Türkiye'de o kadar çok Twitter'a girdim çıktım ki Twitter'dan başka bir yere girmedim. Twitter'da Twitter ya sanki dedim ki dünyayı ben kurtaracağım. Bu gönlüle bir daha basama hüküm geçer. Ama işte böyle. Şimdi yapay zeka hayatımızın her yerine girdi biliyorsunuz. Dün de konuştuk yapay zeka nereye girmesin başka diye bir arkadaşımız yazmıştı. Abi karımla benim arama girmesin nereye girerse girsin diye yazmıştı hatta. Yapay zekaya sormuşlar Galatasaray Barcelona maçı ne olur diye. Gimini demiş ki 2-2 biter. Claude diye birisi Barcelona 2-1 kazanır demiş. Kumru diye bir yapay zeka varmış biliyor musun? Nasıl? Ha Türk yapımı Kumru diye bir yapay zeka varmış. O da Galatasaray 5-0 kazanır demiş. Hakikaten kuş beyni. Biz bırak 5-0. Biz 2-0 kazanırsın Galatasaray. Başka bir şey istemiyorum ben. ChatGPT ise Galatasaray bir gol atar demiş ama Barcelona da ona 3 golle karşılık verir diye cevaplamış. Yani yapay zekanın sonuçlarına göre Kumru tabii biz Türklerin olduğu için duygusal davranmış biraz mantığının dışında. Ama bu futbol neden olmasın değil mi? Hiç beklemediğin anda bir bakmışın Galatasaray amma olur ha bütün dünya vallahi euro dolar çivi gibi çakılır 5-0 yenerse Galatasaray. Ciddi diyorum size. Sizin sonuç hakkında duygu düşüncelerinizi alabiliriz efendim. Temel abicim Dikili'den. Vay. Hala daha tatilde olanlar var. Ender Gemicioğlu. Galatasaraylı bu da. Galatasaraylı Ender. Şimdi tabii ki biz çok duygusal bir toplumuz. Karşımızdaki takım dünyanın bütün starlarını toplamış. Ha diyeceksiniz Galatasaray'da da Osimhen var. Evet ama ya rakip güçlü be. Biz böyle hani hep kendimi içten içe aman yenelim de şöyle bir mutlu olalım. Bizim derdimiz o mutlu olmak. Ben 6-0 yener Galatasaray demiş. Kartal Ahmet abimiz söylemiş. Beşiktaşlı abimiz Galatasaray 6-0 yener diyor. Vay. Hadi bakalım inşallah dediğin olsun. Cidden 6-0 olursa var ya Ahmet abi ne istersen ısmarlarım sana. Dünyanın her yerinde bu estetik canavarı diyorum ben onlara. Estetik dünyanın her yerinde aşırı derecede yapılıyor artık. Yani bunu engelleyemiyoruz. Özellikle yani insanlar yapıyor. Ben şu cins ya da bu cins insanlar yapıyor diye yapmayayım ama Adana'da kendisini doktor olarak tanıtan sahte estetikçiye dudaklarına silikon yaptıran Gülle Sel isimli bir hanımefendi demiş ki dudaklarımda inşaat silikonu varmış tekrar ameliyat adama bak inşaat silikonuyla ya arkadaş bu kadar mı kötü niyetli oldu insanlar para kazanmak için ama o bence bu balon haberdir doğru mudur ya ha? İnşaat silikonu ver abi ver fayanslara sıkılandan böyle yapmaz yok abi ben inanmıyorum 1-0 olsun Galatasaray'ın olsun bir Fenerbahçeli olarak başarılar cimbom demiş. Ahmet abimiz söylemiş Kaya Lahmacun'da. Vallahi. Kim var? İçinizde Galatasaraylı var mı? Sen misin Galatasaraylı? Başka yok mu? Siz ikiniz Fenerli misiniz? Gelsene buraya. Fenerlilerden biri gelsin ya. Durun biraz şakasını yapalım bu işin. Ne gel bakayım gel. Tak o kulaklığı tak kulaklığı öyle gel bakayım. Tak kulaklığı tak. Ama çok ses çıkarma. Dar dur çekme yani şeyi böyle. Ha tak kulaklı. Sen kaç yaşındaydın? He? İsmini söyle insanlar duysun ismini soruyorsun. 16 yaşındasın. Değil mi?
1: Evet.
0: Hiç Fenerbahçe'nin şampiyon olduğunu hatırlıyor musun sen?
1: 4 yaşımda.
0: 4 yaşında. Ya nereden gitar? 4 yaşında ben bile hatırlamıyorum. Allah Allah. Ciddi diyorum ya. Hiç hatırlıyor musun böyle mesela sokaklara çıkıp da Fenerbahçe şampiyon oldu falan dediniz mi? Hiç
1: hayal meyal hatırlıyorum.
0: Vallahi.
1: Dayım beni sırtına almış.
0: Sütten daha yeni kesildiğin zamanlar senin. Ne kadar üzücü bir şey ya
1: öyle,
0: değil mi?
1: Öyle, çok üzücü.
0: Bu sene olur musun
1: şu? Olmaz. Ben hiçbir sene olur demiyorum.
0: O kadar umudunu ya şu Fenerbahçe'ye bakar mısınız? Gençlerin umudunu ne kadar kırmış ya. Vallahi bir üzücü bir durum ya. Yani Hasan Karademir abimiz 3-2 mesela Galatasaray kazanır demiş. 3. gol 90'da gelecek bekleyince. Abi sen ne diyorsun? 90'da var ya bir gol gelsin. Bu Hamburg'da söz veriyorum çocukları arabayla bağırta bağırta geçeceğim. Uyutmayacağım bu Almanları. Ciddi diyorum. 90. dakikada düşsene 3-2 yeniyorsun maçı.
1: Efsane olur.
0: Ya, efsane ne ya? Vallahi bile acayip güzel bir şey olur. Yüksel demiş ki iyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Ben de gördüm o haberi diye. Ha silikon haberini görmüşler. Yaptı. Demek ki bak silikon yaptırıyorsunuz. Geziyorsunuz silikon silikon silikon diye. Şimdi yanlış anlayacak. Bana saydıracak oradan. Ama insanlar hakikaten Türkiye'de müthiş derecede böyle hani sen denk geliyorsundur ya. Çünkü İstanbul gibi bir yerde mutlaka.
1: Geliyoruz abi.
0: En çok ne görüyorsun? Erkekler ne yaptırıyor mesela?
1: Senin. Erkekler de bizim Türkiye'de saç ektirme çok bu.
0: Saç ektirme.
1: Saç ektirme çok.
0: Aa ne güzel. Değil mi? Sen beni gördün mü? Hiç benim saçlı halimi hatırlıyor musun sen?
1: Yok abi hatırlamıyorum.
0: Ya sen nasıl bir adamsın Allah Allah. Tuttu saçlarımı kopardınız. Bak bak bak bu ne bu ne. Saçlarımı kopardınız abi. Allah Allah. Yani bu kanıt. Benim saçlarım onlar değil mi? Değil mi?
1: Senin saçın abi.
0: Gördünüz mü? Böyle çıldırttınız benim saçlarımı döktünüz burada yani. Ondan sonra da bana diyorlar ki. Ha bak göster kamerada da görünüyor insanlar. Ne yaparsanız yapın. Ben demişim. Ne olacak şimdi mesela siz şampiyon olamıyorsunuz. Arkadaşların takılıyor mu sana?
1: Yok ben artık takmıyorum onların takımlarını falan.
0: Ha alıştım diyorsun.
1: Alıştık abi artık.
0: Çünkü onun da bir şakası var ama şakayı evet. Bazen argo konuşacağım ama kaka yapıyoruz. Yani o şakanın bir dozu olmalı. İnsan sevdiği insanlara futbol bu eğleneceğiz. Mesela bugün akşam biz hep birlikte maçı izleyeceğiz. Kazandığımız zaman da ne derler onun ismine? Hep birlikte eğleneceğiz. Kaybettim hep birlikte üzüleceğiz. Çünkü bazıları var. Bak bazıları var. Adamlar bekliyorlar tamam mı? Şöyle bekliyorlar. İşte diyorlar ki aman diyorlar. Aman biz işte kazanalım. Öbür taraftaki diyor ki Galatasaray kazanmasın. Dedim niye? Ya diyor kazanırsa diyor. İşte şu kadar milyon euro mu ne para alıyormuş. Galibiyetten dolayı. Alsın. O zaman diyor bizim rakibe karşı gücümüz düşüyor. Adam memleketinin kaybetmesini istiyor. Bak futbol adına memleketinin kaybetmesini istiyor. Sadece rakibi güçlenecek diye. Böyle bir şey olur mu ya? Önce millet, önce devlet değil mi? Saçlı zamanını hatırlarım ben diyor. Benim saçlı zamanımı hatırlıyormuş Behçet abi. Ya bırak sen nereden hatırlayacaksın? Daha dünkü çocuk benim saçlı zamanımı hatırlıyorum diyor. Bu adam daha dünkü çocuk ha. En fazla olsun 35 yaşında. Benim saçlı zamanımı sen nereden hatırlıyorsun yani? Gelmiş orada bana diyor ki ben diyor senin diyor saçlı zamanını hatırlıyorum diyor. Nereye hatırlıyorsun? Hadi oradan. Hadi oradan. Hadi oradan. Bakalım kim geliyor hatta. İnşallah çıkar telefonumuz. Çalarsa çıkar. Çalıyor vallahi. Çal. Telefon çalıyor. Konuşalım biraz ya bugün akşam böyle olsun. Çünkü müşteri gelince böyle git gellerle bayağı bir korktum.
2: İyi akşamlar.
0: Sayın Başkan nasılsın?
2: Çok teşekkür ederim sevgili Kazım. Nasılsınız? İyi misiniz?
0: Sağ olasın. Gelmişlerine... Ya bu benim yanımda oturan. Küçük arkadaşı bir teselli eder misin? Hiç şampiyonluğu hatırlamıyor. Hayal meyal hatırlıyorum diyor. Fenerli çocuk.
2: Ya o babasının düğün tarihinde olmuştu. Tabii çocuk hatırlayamaz. Babasının düğün tarihine rast geldiği için hatırlamaz ama evet. Umarım bir zaman gene olur. Bari sen gençliğin ortasında bir erişmeni isterim çok.
1: İnşallah abi inşallah.
0: Değil mi bey? Ya. 20'li yaşlarda en azından değil mi?
2: 20'li yaşlar bu da fazla kalmadı ya o zaman hele.
0: Behçet abi ne abi askere gitmeden bir görsün çocuk ya.
2: Askerliği bitirsin de görsün be.
0: Ya bir sen nasıl bir şeysin sen ya. Nasıl bir başkansın ya ne olacak her sene biz olalım her sene biz olalım istiyorsun değil mi?
2: Yo, hak eder alsın onu espri yaptım.
0: Bıkma siz mesela şampiyon olmaktan bıkmadınız mı?
2: Vallahi biz kutlama yapmaktan yavaş yavaş
0: değil mi? Başladık. Bence şimdi de yeter yani. Doğru. Allah Allah.
1: Bir sene bırakın da abi biz de hevesimiz
0: olalım. Bırakın bu zavallı çocuk da sevinsin.
2: İyi akşamlar diliyorum hepinize.
0: Ne olur bugün akşam maç?
2: Vallahi tabii fazla hayalperest olmamak lazım. Gerçeği konuşmak lazımsa favori Barcelona.
0: Tabii canım, onu inkar etmiyoruz ki biz.
2: Tipiş Galatasaray eğer biraz konsantre olur da bir beraberliği alırsa Türk futbolu için çok önemli bir mesafe kat eder. Eğer sürprizi galip gelirse zaten tarihi yazar. Zaten tarih yazılırsa gene Galatasaray yazılır. Umarım öyle bir şey olur.
0: İnşallah olsun ya. Behçet abi, şimdi mesela biz biraz fazla duygusal bir toplumuz ama Galatasaray'ın şunu da unutmasın insanlar. Galatasaray Avrupa'ya çıktığı zaman daha bir değişik oynuyor futbolcular.
2: Doğru. Ya. Şimdi biz de ona şu anda konsantre oluruz. Umarım ki o oyununu oynar ve hepimizi sevindirecek bir netice alır. Futbolu içinde.
0: Güzel olur.
2: Fenerbahçe alır. Perşembe günü Beşiktaş alır. Ve Trabzon alır. Umarım ki hepsi muratlarını ererler.
0: Yani.
2: Tabii çok kolay bir soruş değil. Yani bir de kendi nasıl söyleyeyim sistemlerimizi, Türkiye'de oynanan futbolu, hakemlerin olayı, bütün hepsini üst üste koyduğumuzda Türk futbolu şu anda yaralı bir ceylan.
0: Hem de nasıl?
2: Umarım ki bunu en kısa zamanda atlatır. Tabii bu çok iç açıcı şeyler değil. Moral bozuyor. Biraz da zevklerimizi kaçırdım maç bakmaktan bile.
0: Tabii.
2: Sana doğru söyleyeyim. Eğer aynı saatte İspanya'da veya Almanya maçı varsa Türk maçlarına bakasım gelmiyor. Ya bakmıyorum, ciddi söylüyorum.
0: Behçet abi, dün akşam televizyonda Eyüpspor Göztepe maçı vardı. İlk 10 dakikaydı galiba, yanılmıyorsam. Bir kırmızı kart, penaltı oldu. Futbola baktım, sanki bizim buradaki örnek Türk Spor vardı ya, sizin oynadığınız gençliğinizde.
2: Benim başkanlığını yaptım.
0: Aynen böyle o kalitede futbol oynuyorlar. Bu kapattım, seyretmedim. Açtım YouTube'u. Yani buradaki çocuklar cidden, bak burada yaşayan çocuklar daha düzgün, daha kaliteli, daha seyir zevki, güzel maçlar yapıyorlar.
2: Şimdi ben sürekli o yeniliği isteyen ve buna yatırım yapılması gerektiğini söyleyen, Galatasaray'ın bir ara Hamburg'da böyle bir yer açmaya niyetimiz vardı. Buradaki gençlerin tümünü alalım. Burada bir futbol okulu, spor okulu açalım. Yalnız futbol değil. Ve burada yetiştirdiğimiz gençlerin hepsini hem buradaki futbola, birliğe, beraberliğe, buradaki entegrasyona, hem de Türkiye ile köprü vazifesi yapacak, şurada oynayacak 3 kişi çıktıysa 3 kişiyi de Türkiye'ye gönderelim diye bir düşüncem vardı.
0: Evet.
2: Fakat gerçekleşmedi. Çünkü bizim Türkiye'nin şu anda en büyük sorunu genç futbolculara çok az veriyorlar. Bu sene Beşiktaş onu biraz kırmaya çalışır, takdir ediyorum. Bizim Galatasaray maalesef o gençlere, mesela Mönchengladbach'tan alınan çocuğa bu kadar az sürenin verilmesi. Burada Bundesliga'da zaman zaman oynayan çocuğu aldık. Maalesef onu söndürür haldeyiz. Onun yanına bir sürü bu şekilde gençlerimiz var. Kendi gençlerimizi işte her zaman bir Osimhen bulamayız. Osimhen'e para yetiştiremeyiz. Türk futbolu kendisini
0: yetiştirmesi lazım. Behçet abi. Şimdi
2: söyleyeyim, ben yetkili olsam bir tek şey söyleyeceğim. Ben yetkili olsam Türk takımlarının hepsine 10'ar yıl transfer yasağı koyar, kendi altyapılarına yönelmesini zorlar.
0: Evet. Ama mesela bak Behçet abi, şimdi mesela Türkiye'nin bence en iyi yabancısı şu anda bir tanesi Galatasaray'da, bir tanesi Trabzonspor'da. Yani kendini kanıtlamış kişiler olarak.
2: Doğru.
0: Ama Türkiye Futbol Ligi bu kadar para harcamaya değecek bir kalitede bir futbol ligi mi sence?
2: Bence değil. Mesela ben yalnız Türk futbolu için de bunu söylemiyorum. Mesela dünyadaki bütün futbolcuların almış olduğu bu fahiş fiyatların futbolun aslında kirlenmeye başladığının göstergesi olarak gördüğüm için karşı çıkıyorum. Yani şu anda Messi ve Salah veya bizim Osimhen dahil olmak üzere bunların ücretlerinin 10-15 bin, 10 milyondan daha fazla olmamalı gerektiğini düşünen birisiyim. Çünkü siz eğer bir futbolcuya 150 milyon, 200 milyon gibi bir değer biçiyorsanız ve sadece futbol oynuyor, yani dünyanın ilmine, bilimine, siyasetine, barışına hiçbir katkı sağlamayan bir kişiye bu kadar değer verilmesinin ben şimdi devlet adamı olsam, başbakan olsam bende kapris olur. Derim ya ben niye bu kadar uğraştım ki ya, gidip futbolcu olaydım. Bu
0: tabii,
2: iyiydi.
0: Tabii.
2: Eğer parayı düşünürsek. Tabii. Şimdiki bu sektörde maalesef bir bomba üreten, bir savaş uçağı üreten hale gelmiş olması bizi futboldan soğutuyor. Mesela ben eski futbolu özlüyorum. Bir Franz Beckenbauer'ı özlüyorum. Ne bileyim Türkiye'de bir Fatih Terim'in oynadığı süreçleri özlüyorum. Ne bileyim Can Bartu'nun oynadığını, ne bileyim Oğuz'un oynadığını. Bayılıyorum, onları arıyorum. Şimdi hiçbir tanesi bu topu oynayamıyor.
0: Çünkü neden? Beçete bak. Sana bu konuda katılıyorum. Bir de bu para dönmeye başladı ya, ne diyorlar onun ismini, hani kumar dönmeye başladı ya futbolun içinde. Evet, ondan sonra bütün dünyada bozuldu.
2: Bahislerden
0: dolayı.
2: O bozdu zaten. Bence bu hepsi yasal dışı bir şey. Ve bu sürdüğü sürece, olduğu sürece bilelim ki bu futbol temizlenemez. Temiz bir eller oynanamaz. Ve hepsi kirli işler olarak
0: peki,
2: geçiyor.
0: Peki Türkiye...
2: Benim kanaatim de bu değişmez.
0: Türkiye'de bu futbolda yapılan işte herkes ya oynanan her maçta orada şike var, burada şu var, burada bu var
2: artık
0: diye.
2: Artık öyle oldu, öyle oldu. Duygusal olarak öyle kabul ediyoruz. Çünkü Futbol Federasyonu'nun eski başkanının eğer öyle bir bahis firması varsa.
0: Aynen.
2: Ve ne bileyim şimdi bunun olduğu bir yerde temiz bir şey beklenir mi? Yani buradan senin yanına kadar bir kömürlük koyacağız. Böyle dönemeçli. Beyaz bir elbise giyeceğim ama hiçbir
0: tarafıma değil. Böyle bir dünya yok diyorsun.
2: Bu kirlendi. Futbolun bana göre çok aciz bütün dünyada temizlenmek için belli bir yasakların gelmesi lazım. Yani takımlar transfer yapamayacak kardeşim. Bugün işte neydi Manchester City iflasın eşiğinde ve belki de kapanacak, en aşağı lige girecek. Şimdi bütün takımlar o seviyede, size söyleyeyim hiçbir tanesi bundan daha aşağı, işte birisinin bugün az parası var çok parası var önemli değil, ben hem bütün dünyayı kastederek söylüyorum, hepsi iflasın eşiğinde çünkü bu sistem dünya futbolunu, dünya sporunu, yalnız futbol da değil, dünya sporunu maalesef lekeliyor. Ben umuyor ve diliyorum ki dünyada böyle bir temiz eller operasyonu başlatılır ve bütün ülkeler transfer yasağını kabul eder ve transferlere belli bir fren basılır. Temiz futbol istiyoruz. Biz sporu, futbolu veya başka sporu spor olarak, sporunu sevecen halini özlüyoruz. Onu bir daha istiyoruz diye söylemek isterim.
0: Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim. Beçet abiye selamlarımı söyleyin diyorlar. O dönem çamurda futbol oynuyorlardı. Doğru dürüst çimsah. Ya o eskidendi. Ama Türkiye'de futbolun gelişimini de Galatasaray sağladı değil mi?
2: Ne kadar güzeldi. Ne kadar güzeldi. Metin Oktay'ın halen atılmış gollerini. Fenerbahçeli Yılmaz'ın topu kurtardığını, rövaşatayla kurtardığını çamur içinde. O resme bakarak ben zevk alıyorum. Şimdi her taraf halı oldu da ne oldu ki? Hiç. Halının içinde ve ne bileyim çimlerin üzerinde maalesef son derece kir var. Ben o kirin temizlenmesini istiyorum. Peki. Oradaki genç Fenerbahçeli kardeşlerime de umarım gençliklerin ortasında böyle bir şampiyonluk falan görürler.
0: İnşallah.
2: Bütün takımlara başarılar. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
0: Teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Başarılar bu akşam.

0: Yılmaz İster abimiz, Behçet Bey'e katılıyorum. Ben de genelde İspanya ve İngiltere ligini, zaten o ligleri izlediğimiz zaman sporda hakikaten, bugün biraz fazla futbol konuşuyoruz ama çünkü bugün de yani dünyanın en ünlü takımlarından bir tanesi İstanbul'da olacak ve bunun heyecanını yaşıyoruz hepimiz. Acaba bu maç ne olur? İnşallah kazanırlar, inşallah puan alırlar da. Bir de şimdi ben her zaman söylüyorum, bazen bana şakasına takılıyorlar. Biz sizin gibi 8 mi yedik? Ya kardeşim, işte Türk futbolu ortada. İnşallah Galatasaray yemesin. Ya bu böyle yani. Bizim oynadığımız, bu arada Beran kardeşim de bizi takip ediyormuş bugün. O da burada Hamburg'daki Türk çocuklarının, ya da Türk çocuğu demeyelim de bütün çocukların spora katkılarını sağlamak için elinden geleni yapan bir kardeşimiz. Hani bazıları böyle işte biz sponsor, ben her zaman söylüyorum bak, Beran kardeşime de yazdım geçenlerde. Kim ki orada futbol oynayan çocuklara sponsor olursa bir ay reklamları ücretsiz bizde kardeşim. Daha da bir şey yapamayız ya. Bak bir ay diyorum size. Bir ay her gün onların reklamını yaparım. Peki bakalım bakalım neler var. Sen kola içiyor musun?
1: İçerim abi.
0: Vallahi. Tabii kola içtiğin için. Bak ne yazmışlar senin için. Görüyor musun? Bak. Bak burada okuyayım da gör bak. Nerede o yazı? Bir dakika ya. Nereye gitti o yazı? Şuradan okuyayım. Heh bak. Kazım abi diyor, geçen hafta iyiydi bu çocuk diyor. Bu hafta bayağı zayıflamış, bayağı vitaminsiz kalmış. Üzüldüm diyor. Bu vitaminini alman için ne yapacaksın? Lahmacun yiyeceksin abi. Lahmacun ve ayran.
1: Yeriz.
0: Kaç lahmacun yersin bir seferde?
1: 3 yerim abi.
0: 3 lahmacun.
1: Yerim.
0: Kaya lahmacundan bahsediyoruz. Türkiye'deki gibi fındık lahmacun vermiyor adam. Böyle böyle bir tabak kocaman.
1: Onu bilemem abi.
0: Sen 3 tane lahmacun ye, ben de bir şey bilmiyorum ama valla.
1: İki yer. Tane olabilir o zaman.
0: Ha iki tane ya, tabii iki tane yersin ama üç tane zor ya. Değil mi Ali? Adam bak Çin'de 22 yaşındaki bir genç 10 dakika içinde 1,5 litrelik kolayı içmiş, 18 saat sonra hayatını kaybetmiş. Ha bu onun öleceği varmış aslında. Yani 1,5 litre kolayı Türkiye'deki çocuklar içiyor.
1: Ben de içerim.
0: Neden abi. Türkiye'de mesela hep şey diyor. Kola

0: de fırlayıp gidin. Nasıl bir şey var yani böyle? Onu içtiğinizde böyle şey değişikliği hissediyor musunuz kendinizde? Abi, aman ya işte ben böyle.
1: İçinde kafein olduğu için.
0: Ha, uyarıcı var. Aha. Başka türlü uyarmıyor değil mi?
1: Yok
0: abi. Ha, aman ha. Aman ha, tehlikeli olursunuz. Ciddi ciddi tehlikeli olursunuz, ben söyleyeyim size. Kazım diyor, Dernek Hoffenheim maçına otobüs kalkacak mı, öyle bir o. Evet efendim, buradan gidilecek. Kuzey Almanya Hamburg Beşiktaşlılar Derneği üyeleri maça gidecekler. Biletleri var mı? Tabii ki var. Tabii ki var. Neden? Çünkü derneklerinin desteğini esirgemeyen dostlarımız için maçlara biletler var. Ha sen gidiyor mu derseniz, ben gitmiyorum. Ben bilet hakkımı İstanbul'da bir arkadaşa devrettim. Sağ olsun yöneticilerimiz de kabul ettiler. Ben işim dolayısıyla gidemeyeceğim ama evde ya da dernek binasında, büyük ihtimalle dernek binasında izleriz. Bazıları diyor ki biz üye olalım diyor derneğe, bize de bilet verin. Bak, bilet almak için derneğe üye olacaksan gelme kardeşim. Hiçbiriniz istemiyoruz değil mi? Ne gerek var? Yani? Siz derneğe sevdiğiniz için, o derneği yaşatmak için geliyorsanız eyvallah, o zaman problem yok. Ama öbürkünce yok, ben onu kabul etmiyorum. Peki bakalım, zamanımız çok kısıtlı bugün değil mi? Erken çıkacağız. Ya?
1: Öyle.
0: Şimdi Alman bilim insanları 80 yaşındaki bir insanın hücrelerini biyolojik olarak 20 yaşının altına indirmişler Bonn Üniversitesi'nde. Yani 80 yaşındaki adam senin gibi oluyor biyolojik olarak. O da tehlikeli ya bence. Ha?
1: Tipi de mi değişiyormuş abi?
0: Aa, tipi değişmiyor. Tipi biyolojik başka yönden. Başka yönden değişiyor. Nasıl? Alzheimer mesela, biz yaşlandıkça Alzheimer'a yakalanıyoruz değil mi? Alzheimer olmuyormuş o zaman. O ama işte Alman bilimi. Yani ileride zaten insanların, mesela siz göreceksiniz mesela, sen en az 120-130 sene yaşarsın. Tıp o kadar ilerliyor ki, daha 16 yaşındasın. Yani sen daha artık daha bebeksin şu anda yeni dünyanın sistemine göre. Çünkü bilim insanları diyor ki dünyada yaşayacak ortalama insan ömrü 140 ile 150 sene olacak diyorlar. Az bir zaman değil yani, değil mi?
1: O da kötü bence abi.
0: Neden?
1: Bence insan...
0: Ama düşünsene mesela, şimdi beni düşün, ben şu an şu fizikle 150 yaşında olsam, dincim Allah'a çok şükür yani.
1: Ya o şekilde.
0: Ha, ufak evet. Tefek arıza var, kafada var biraz arıza bende, ama geri kalan yani
1: idare. O şekilde evet ama...
0: Öbürkünce tabi canım ha, öyle şey yani olsun, elde bastonla gezeceksen birine muhtaç yaşayıp da 150 sene yaşayacağına az yaşa öz yaşa öyle ya. Evet. Ama bence bu, bak mesela burada da yazıyor Alzheimer, bak gördün benim dediğim çıktı, gördün bak ne diyor. Bu gelişme yaşlanmanın mekanizmalarının anlamında ve Alzheimer gibi hastalıkları araştırmak açısından önemli bir adım olarak görmüşler. Vallahi iyi. Hadi bakalım ne olacak.

0: Açalım bakalım ne demiş. Ben okuyamıyorum, oku bunları ya. Ne demiş?
1: Ali abi, lahmacun almaya geliyorum. Canında bir 10 lahmacun alayım. Bugün yönetim kurulu toplantımız var demiş.
0: Evet.
1: Murat Cömert.
0: Murat Cömert bunu söylemiş. Ali Kaya, lahmacunları hazırla. Evet, yönetim kurulu toplantısına gitmesi gerekiyor. Bilseydim ben ne yapayım? Perşembe günü lahmacun, ama biriniz gidip alması lazım abi. Öbür günce olmuyor yani. Buradan alırız adama abi. Diyemeyiz. Ya gidip alabilir misiniz? Vallahi öyle yapın ya. Samyar'la gidin, lahmacun getirin gelin.
1: Getiririz abi, getiririz.
0: Lahmacun yiyelim yani. Lahmacun yersek belki Hoffenheim'i yeneriz daha. Vallahi lahmacun yediğimiz
1: onun
0: zaman.
1: Onun gazıyla diyorsun abi.
0: He? Öyle kendimize oluyor. Bak bak. Bu ayıp. Bunu yapmayın. Ya bunu yapmayın. Dün gece İstanbul'da Galatasaray taraftarları Barcelona'nın oyuncuların kaldıkları otelin önünde havai fişek patlatmışlar. Rakiplerinin uykularını kaçırmışlar. Uyumasınlar diye şu aleme bakar mısın?

0: bunu yapma. Bu ayıp. Bunu yapmayın. Bu bize yakışmıyor yani. Hangi taraftar olursun, işte Beşiktaş'ın rakibi geldi, Beşiktaşlar da yapıyor. Fener ya, yapmayın, adamlar oraya gel misafir ya. Sen misafirini elinden geldiğince güzel ağırlayacaksın. Şuraya bak. Havai fişek bombardımanı yapmışlar. Ya ne olacak? Şimdi o adamlar uyku sersemi bir coşup bize 4-5 gol atarsa ne olacak? O zaman attığınız havai fişek geri tepmiş olur. O yüzden yapmayın. Yani sporun da bir şeyi olsun ya. Bana çok garip geliyor. Cidden çok garip geliyor. Heh, güzel haber. Bak bu haber güzel. Düşünsene. Türkiye'de babanın arabası var mı?
1: Var.
0: Arabada baban araba kullanıyor. Sen de böyle sağ tarafta oturuyorsun. Önünde bir araba şöyle yalpalayarak gidiyor yolda. Zikzak çizerek gidiyor. Alkollü.
1: Evet.
0: Ve sen bu arabayı şikayet ettiğin zaman sana 25 bin TL ödül vereceklermiş.
1: Nerede abi?
0: Bakma oraya, bakma. Kabul eder misin? Ne yaparsın? Arar mısın? Hemen polis. Öndeki filanca plakalara alkollü der misin?
1: Kabul ederim, aradım.
0: Değil mi? Parayı kal. Vallahi bak, Türkiye'de bu tabii Türkiye'de değil, bu Güney Kore'de. İnsanlar alkollü araç kullanıyorlar diye. Tamam mı? İhbar edenlere demişler, kardeşim alkollü araç kullanıp da insanların hayatını tehlikeye atacak kişilere $540 vereceğiz diyorlar. Yemin ediyorum bizim vatandaşımız sadece bunun için ne derler onun ismine?
1: Yola çıkar abi.
0: Yola çıkarlar, alkollü adam avcılığı.
1: Ararlar abi.
0: Meyhanelerin önünde, birhanelerin önünde, hele hele düğünlerde. Ben mesela Alman polis olsam var ya, Türk düğünlerinden çıkışta beklerim abi. Hepsi alkollü.
1: Her yerden bir şey çıkıyor abi.
0: Hepsi alkollü. Ha birazcık içiyorum diyor ama ne birazcık? Adamlar bir şişe viski içiyorlar, affedersin, ya da bir rakı içiyorlar.
1: Keşke ben bir şey
0: sarayım. Biraz da içtim, ne olacak ki ya diyor. Ama bak Güney Kore işi çözmüş. Abi diyor, alkollü araç kullananı bana ihbar et, $540 kapat diyor. Ne güzel. Vay be. Hangi telefonu kullanıyorsun?
1: iPhone var bende abi.
0: iPhone kaç?
1: 15. 15.
0: iPhone 15 mi? Senin baban zengin galiba ya. Ne iş yapıyorsun baba?
1: Yok abi.
0: Abi iPhone 15'ten bahsediyorsun ya.
1: Abi ben onu kaç tane taksite bağladım, el aldım.
0: Nasıl kaç taksite bağladın?
1: Taksite bağlayarak aldık abi.
0: Ne yapıyorsun mesela? Aydan aya mı ödüyorsun?
1: Evet.
0: Kaça geldi sana mesela?
1: 50 bin mi öyle bir şey? 50 küsür.
0: 50 bin lira. Her ay para verdin yani telefonu. Değer mi ya?
1: Faturama yansıtarak.
0: Ha, faturana yansıtıyor. Ha, bir şey anlamıyorum. Nasılsa babam ödüyor diyorsun. Bir şey kurmaz. Kendin olsa almazsın hayatta. Ben kaçtım diyor. Herkese iyi akşamlar demiş Hasan Karademir abimiz. Eyvallah, teşekkür ederiz. Biz de kaçacağız. Az kaldı. Bizim de gitmemiz az bir zaman kaldı. Biz de gidiyoruz birazdan. Kapatalım hatta, değil mi? Oo, bitmiş yayın.
1: Bitmiş.
0: Teşekkür ederiz. İzlediğiniz, dinlediğiniz için. Bu akşam da Gutahta Team Hamburg Bülent Akpınar sponsorluğunda Paydos Saati sona erdi. Yarın siz hazırladınız mı yarının programını? Sabahınkini.
1: Hazırlamadık abi daha. Arif Güven de
0: öyle. Arif Güven bitti. Tamam, Arif Güven o hazır. Peki. Perşembe günden itibaren tekrar bütün gün canlı yayınlara geçeceğiz. Yani biz sizden sadece bir günlük daha müsaade istiyoruz. Ondan sonra sabah akşam yayında olacağız çocuklarla birlikte. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Yürekten, ama gerçekten yürekten Galatasaray'a başarılar dileriz. İnşallah seyir zevki güzel bir maç olsun. Biraz da gururlanalım istiyoruz. Ama kaybederse de canları sağ olsun, ne diyelim. Yani onun da deriz ki ya, gücümüz yetmedi, kapatırız. Spor bu çünkü. Bunun 3 ihtimali var. Galibiyet, beraberlik, muğlubiyet. İnşallah galibiyeti olsun. Ama bakacağız, göreceğiz. Hepinize güzel bir akşam diliyorum. Her şey gönlünüzde olsun. Yarın sabah saatler 9'u gösterdiğinde TİDE Radyo'da tekrar burada olursunuz inşallah diyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın. Güzel bir akşam olsun hepinize. Haydi bay bay. Teşekkür ederim.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres Windenerstrasse 52 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151. Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
3: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
4: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara, Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı yarının

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
2: Radyo merhaba, reklamlar.

Beynimi kemiren kezzap geceler, paslı bir bıçak gibi saplanır yüreğime. Uykularım kanar, sararmış fotoğraflarcasına siyah beyaz. Çünkü sevmek kaybetmekten korkmaktır biraz.

0: ile bağla. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Bilsem uzaklarda kimler ağlıyor. Gelemem sevdiğim. Felek koymuyor. Gurbet eller bana bir mesken oldu. Gelemem sevdiğim. Gelemem. Gelemem. Kader bağ.

nasıl etmeli de ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeli de ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin alışkanlık, İçin kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum,

0: sana.
1: Radyo merhaba. Reklamlar.
2: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
4: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
5: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
6: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik. Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
7: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

gitmek istesem buradan. Cebimde yok bilet param, gözleri nemleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi

Cebimde yok bilet param, göz.

0: sana kurban.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbek'te.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
5: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
7: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik. Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres Windenerstrasse 52 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres, Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sonra.

vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de akşamları,

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik. Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.

0: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

yasın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarımda boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerindeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken sen bir defa belki, ben iki kere ağladım. İki kere.

üstüne titremekmiş. Vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de akşamları,

nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin alışkanlık, İçin kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, eriş

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151. Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
2: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
4: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
5: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northone. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
7: Kuzey